Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

El-Basir Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi gören, sen El-Basir'sin, gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta, küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semia isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Lokman Suresi 22. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizi Kıyamet 54.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari, Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

0: çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız, sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Tegabun Suresi 15. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Tirmizi Zühd 34, İbn-i Mace Zühd 9.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud, Cihat 70. Tirmizi, Cihat 24.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1:77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
3: Kalbi yaşatan zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar," buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." Ebu Davud, Vitir 32.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

El basir Celle Celalu, Celle Celalu, her şeyi gören sen el basirsin, gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semia isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır" buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte

Reis'in yanına gelerek benim için Allah'tan mağfiret dile diye rica etmişti. Üveys, sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, Hazreti Ömer'le mi görüştün dedi. Evet cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

0: Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

0: Kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
3: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, "Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime, "Onlara içirsem bana ne kalacak?" diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda, "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1:58.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev,

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddusu ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alimu ya Allah.
0: Her şeyi çok ve

sıkan, daraltan abla. Açan, genişleten abla. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymetli dinleyicileri, her zaman duamız olduğu üzere Allah-u Teala bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymeti dinleyenler, buyruluyor ki Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edip bize şöyle buyurdular: her birinizin maye-i hilkati, yani yaratılışı, ana rahminde nutfe olarak 40 gün meni olarak dirilenir ve toplanır. Kan pıhtısına tahvil olur daha sonrasında. Sonra gene tıpka mutka, yani et parçası olur. Ondan sonra da bu et parçasına melek gönderilir ve ona gelen melek ruh üfler ve 4 kelimeyi, yani rızkını, ecelini, amelini ve şaki mi yoksa sait mi, yani iyi veya kötü kişi mi olacağını, hükmü kaza ve kader olarak yazmasını Allahu Zülcelal Celle Celaluhu o meleğe emir eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kendisinden başka ibadete layık hak ilah olmayan Allah'a kasem ederim ki, içinizde öyle Adem bulunur ki, ehli cennet amelleriyle amil, kendisiyle cennet arasında bir arşından ziyade mesafe kalmaz. Derken hüküm, yani kitap, ana rahmindeyken yazılan yazının hükmü ona galebe eder. O kişi ehli nar ameliyle amil olur da cehenneme girer. Kezalik içinizde öyle Adem bulunur ki, öyle insanlar bulunur ki, ehli nar ameliyle amil ola ola kendisiyle cehennem arasında bir arşından ziyade mesafe kalmaz. Hüküm, yani kitap, ona galebe eder. Ehli cennet ameliyle amil olur da cennete girer. Buyuruyor ki, ey ehli iman, Allah Celle baha Allah'ı değil, bahane Allah'ıdır. Cümlemizin ahir ve akıbeti hayır olsun inşallah. İman ile çene kapamak cümlemize nasip olsun. Amin. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gayet üzgün ve kederliydi. Cebrail aleyhisselam nazil oldu ve sordu: ya Resulallah, Hak Celle ve Ala sana selam ediyor ve soruyor, Habibim neden üzgün ve mahzun? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz cevaben buyurdular ki, Rabbim halime vakıftır, halime vakıftır. Neden üzgün olduğumu biliyor ve görüyor. Ümmetimin ahvaline üzülüyorum. Kıyamet günü halleri nice olacak? O günün şiddet ve dehşeti karşısında ümmetimin halini düşündükçe hüznüm ve kederim artmaktadır. Cebrail aleyhisselam tekrar sordu: ya Resulallah, hangi ümmetiniz için üzülüyorsunuz? Ümmeti davet ve ümmeti icabet var. Hangilerinin ahvaline bakarak hüzünleniyorsunuz? Diyor. Fahri kainat aleyhi ve alihi efdalül tahiyyat Efendimiz bu soruyu da şöyle cevaplandırdılar: üzüntüm ve kederim ümmeti icabet hakkındadır. Onlar şeref-i İslam ile müşerref olmuşlar, la ilahe illallah demişlerdir. Onların hallerini düşünüyorum. Kıyametin şiddetini,
narın, ateşin ve azabın dehşetini hatırıma getirdikçe hüznüm artıyor. Bu korkunç ve elem verici halden nasıl kurtulurlar? Ümmeti icabet olanlar o günün şiddet ve dehşeti karşısında La ilahe illallah kelime-i tayyibesini tekrarlamaya muktedir olabilecekler mi? Edemezlerse orada ne yaparlar? Bu şiddete nasıl tahammül ederler? Bu beyanları üzerine Cebrail aleyhisselam Resulü Müşteba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek elinden tutarak bir mezarlığa götürdü. Ve kabre sağ kanadıyla vurarak kalk, Allah-u Teala'nın izniyle kalk buyurdu. O kabirden nur yüzlü birisi çıktı ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince Cibril Emin dön yerine yat buyurdu. Ve o zat tekrar kabrine girerek yattı. Cebrail aleyhisselam bu defa sol kanadıyla bir kabre vurarak Allah'ın izniyle kalk buyurdu. O kabirden de gayet çirkin yüzlü birisi çıktı. Yüzü kapkara, gözleri gök ve hali perişandı. İnleyip sızlanarak eyvah ve hasreta vah nidamet eyvah mahvoldum diye feryat ediyordu. Cebrail aleyhisselam ona da yerine dönmesini bildirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dönerek şu iki kişinin hallerini gördünüz ya dedi. İşte kıyamet ve haşir günü de bu böyle olacaktır. Dünya hayatlarında imanlarını muhafaza edenler, iman ile çene kapamak nasip olanlar ve son nefeslerinde şehadet getirmek bahtiyarlığına erenler, sağ taraflarındaki kabirden kalkan zat gibi kabirlerinden şehadet getirerek kalkarlar. Öylece bahsolunurlar ve cennete girerler. Kabrin vahşeti, kıyametin şiddeti, mahşerin dehşeti onlara dünyada ettikleri şehadeti unutturmaz. Nimetlere müstagrak, zevk ve sefada bulunurlar. Sol taraftaki kabirden kalkan kimse gibi küfür üzere, yani imansız olarak ölürlerse ebediyen cehennemde kalır, türlü azaplarla azaplanır ve cezalandırılırlar. Bunların her ikisi de senin ümmetinden idiler. Birisi iman ile ve kelime-i şehadet getirerek öldü ve diğeri küfür ile can verdi ve bu akıbete müstahak oldu. Herkes yaşadığı gibi ölür. Nasıl ölürse öyle haşrolur. Dünya hayatında ne ile meşgul ise ölürken de onunla meşgul olur. Kabrinden de aynı şeyle meşgul olarak kalkar. Mahşerde de aynı meşguliyet ile haşrolur buyurdular. Enes İbni Malik radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Ya Resulallah, cennet için baha var mıdır? Varsa cennetin bahası nedir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki evet vardır. Cennetin bahası La ilahe illallah demektir. Her kim bu kelime-i tayyibeyi diliyle ikrar ve kalbiyle tasdik ederse cennetin bahasını vermiş ve cennete girmeye hak kazanmış olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh da şöyle buyuruyorlar. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sordum. Ya Resulallah, ümmetinizden en evvel şefaatinize layık ve müstahak olacak kimlerdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saadetle buyurdular. Ümmetimden hangi kimse halis olarak La ilahe illallah derse benim şefaatime herkesten önce erişecek olan odur. Ve buyruluyor ki ey hak ve hakikat talibi, duydun mu müjdeyi? Öğrendin mi bu mutlu haberi? Dahası da var. Bak Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri ne buyuruyor? Bir kere La ilahe illallah dediği zaman onun bu tevhidi buyurması için Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunur.
Erhamer Rahim'in olan Allah Celle Celaluhu, La ilahe illallah diyeni af ve mağfiret buyurur. Ve aynı nura 70 dil bahşederek kıyamet gününe kadar o kelime-i tevhidi söyleyen kimse için istiğfarda bulunur. Kıyamet günü de aynı tevhidin nuru okuyanı cennete iletir. Hak Teala Ceberrut'u ile Firavun ve ordusunu kahru helak ettikten sonra Hazreti Musa aleyhisselam niyazda bulundu. Ya Rab, bana öyle bir amel öğret ki onunla sana ibadet edeyim, rıza-i ilahini kazanayım, ihsan buyurduğun nimetlere karşı hamd ve şükürde bulunayım. Allah-u Teala Celle Celaluhu Rabbimiz, Allah'ımız Celle Celaluhu buyurdu ki, Ya Musa, La ilahe illallah de, bu ibadete devam et. Musa aleyhisselam yalvardı, Ya Rabbi, bu çok kolay bir ibadet, bana daha zor, daha ağır ve yüce katında daha sevgili bir amel öğret ki onunla ibadet edeyim. Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri şöyle buyurdu. Ya Musa, 7 kat gökleri ve 7 kat yerleri terazinin bir kefesine, La ilahe illallah kelime-i tayyibesini de diğer kefesine koysalar, bu 3 kelime 7 kat göklerden ve 7 kat yerlerden daha ağır gelir. Her kim tevhid eylese bana öyle bir ibadetle ibadet etmiş olur ki ben ondan razı olurum. Kendisine inam ve ihsan ettiğim nimetlerime de bu tevhid ile şükretmiş olur. Burada da kıssadan hissemizi alalım ve boş geçmeyelim. Tevhid etmeyenlerin, Allah-u Teala'yı birlemeyenlerin küfranı nimet içinde bulunduklarına bundan daha veciz bir örnek bulabilir misiniz? Ey Hakk'a talip, cemale aşık, rıza-i ilahiyeye ragıp kullar! Ey Allah-u Teala'nın vuslatını özleyenler, rıza-i ilahiyeyi gözleyenler, Resul-i Zişanının nurlu yolunu izleyenler ve onun mübarek adımlarını attığı hak ve hakikat istikametine yönelmeye özenenler! İyi biliniz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edenler Allah-u Teala'ya vasıl olurlar. Hak rızasını bulurlar. Çünkü rahmeten lil alemin olan o Zat-ı Akdes'e tabi olmaktan gayrı Hakk'a yol bulunmaz. Tariki Hakk'a sünnet-i Resul'den gayrı delil yoktur. Hak rızasına talip olanlara onun mümtaz hasletleriyle ahlaklanmak gerektir ki nefsani zulmetlerden kurtulabilsin. Asıl hüner bu nefsani zulmetler dehlizlerinden esferi safiliğinde kalmak değildir. Marifet sahrasında seyirtmeli, iman nuru ile nurlanmalı, Kur'an boyasıyla boyanmalı, bahri zat-ı ehadiyette müstagrak olmalıdır. Kalbini tevhid nuru ile nurlandırabiliyor musun? Sünnet-i Resul'e sıkı sıkı sarılabiliyor musun? Kur'an-ı Azim'i kendine imam ve önder edinerek yol alabiliyor musun? İşte o zaman keşf-i marifeti dâreyne ulaşır, dünya ve ahiret neydiğini bilir ve bulursun. İşte o zaman daha bu alemdeyken iki cihanın sırrına erer, nefs zulmetlerinden kurtulur, kamil bir imana sahip olursun. Bunun içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyinden, canından, malından, ana, baba ve evladından ziyade sevmek gerektir. Bu muhabbeti kendisinde bulmak isteyenler onun sünnet-i seniyesine harfiyen riayet etmeli ve bu sünnetlere tamamı tamamına uymalıdırlar. Dini ve ahlaki, ferdi ve içtimai, şahsi ve ailevi her hususta onun sünnetlerine ittiba edenler yalnız necata, kurtuluşa ermekle kalmaz, aynı zamanda kemal bulurlar. Bir zaman gelir ki bir sünnetimi icra edene 100 şehit sevabı verilir buyurulmuştur. Resul-i Zişan'a sallallahu aleyhi ve sellem ittiba edilmeksizin yapılan
en yüce ibadetlerle, en sade bir sünnetine muhabbetle ittiba edilerek yapılanların ind-i ilahide mertebesi hiçbir zaman bir olamaz. Çünkü Habib-i Hüda, Efendimizin ind-i ilahideki mertebesine ne bir nebi, ne bir resul, hatta ne de bir melaike-i mukarrebinden herhangi birisi erişebilmiş değildir. Her mümine her şeyden önce gerçek ve kamil bir iman lazımdır. İmanın kemali ise ancak ve yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyinden ziyade sevmekle mümkündür. Demek ki imanı kamile erebilmek için muhabbet şarttır ve lazımdır. Muhabbet ise kisbi olmadığından sünnet-i seniyye-i ahmediyelerine ala kaderil imkan sarılmaktan gayri çare yoktur. Ancak bu sayede muhabbet tohumu manevi kalp tarlasına ekilmiş olur. Bu kutsal tohumun semeresini alabilmek için de onun gözyaşı ile sulamak gerekir. Böylece Resul-i Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün fiillerine ve amellerine uymak ve onun himem-i ruhaniyetini yakinen duymak mümkün olur. Ekilen bu tohum gittikçe büyür ve sonunda meyvesi muhabbete erilir. Bu muhabbetin kemali, imanı da kemal seviyesine getirmektir ki bu neticeyi istihsal ise ancak tevhid ile kabildir. Alemlere rahmet, bir ismi Ahmet, bir ismi Muhammed olan Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz bir gün huzuru saadetlerinde bulunanlara, "Ey benim ashabım, size amellerin en hayırlısını haber vereyim mi? Öyle bir amel ki Allah-u Teala indinde sizin için çok karlı ve kazançlıdır. Kula Rabbi katında derecelerin en yükseğini sağlar. Altın ve gümüş infak etmekten daha eftaldir. Düşmanla karşılaşıldığında Allah rızası için onların boyunlarını vurmaktan veya onların da sizin boyunlarınızı vurup şehit etmelerinden daha üstün, daha yüce ve daha hayırlıdır. Böylesine üstün ve yüce bir kazanç yolunu sizlere göstereyim mi?" buyurdular. Ashab-ı kiram efendilerimiz Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmai tehallükle "Aman ya Resulallah" dediler. "Lütfedip kerem buyur, bu çok kazançlı yol nedir?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, "Zikrullah'tır." Yine günlerden bir gün Hazreti Ali kerramallahu veçehü ve radıyallahu anh Resul-i Zişan aleyhi ve alihi salavatullahi Mennan Efendimiz'den sordular, "Ya Resulallah, kullar için Allah-u Teala'nın rızasına ermenin en kestirme ve en kolay yolu hangisidir?" Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, "Ya Ali, zikrullah'a devamdır." Hazreti Ali radıyallahu anh bu cevap üzerine tekrar sordular, "Ya Resulallah, bütün müminler Allah-u Teala'yı zikrediyorlar." Deyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdular, "Ya Ali, yeryüzünde Allah-u Teala zikredildiği müddetçe kıyamet kopmaz." Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, "Ya Resulallah, Allah-u Teala'yı nasıl zikredeyim ki bu yüce ihsanlara nail ve mazhar olabileyim?" Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular, "Ya Ali, gözlerini yum ve beni dinle. Sonra benim söylediğimi aynen sen de söyle." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa "La ilahe illallah" dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh da gözlerini yumarak 3 defa "La ilahe illallah" kelime-i tayyibesini tekrar ettiler. İşte o anda da göreceğini gördüler. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza devam ediyoruz. Buyuruluyor ki, şu halde hakka talip olana vacip olan her zaman, her yerde ve her halde zikrullah ile meşgul ve müstagra olmak ve bu hususta son derece gayret ve himmet sahibi bulunmak gerekiyor. Samimiyet ve ciddiyetle zikrullah'a devam etmeliyiz. Gece gündüz, eğri, düz, yaz, kış, bahar ve güz Mevla-i Müteal Hazretlerini zikretmeliyiz. Unutulmamalıdır ki zikrullah velayetin iptida ve intihası, aşıkların beratı, fermanı, nişanı ve sıdgu ihlasıdır. Talibi hak olana bidayette ve nihayette dünya ve mafiyahada zikrullah gerektir. Her kime zikretmek nimeti bağış ve ihsan buyurulduysa o kutlu ve mutlu kişiye aşıklık beratı, uzaklıktan yakınlık necatı, iki cihan sultanının fermanı ve aşıklık rütbe ve nişanı verilmiş demektir. Hangi bahtsız ve talihsiz ki başından zikir tacı alınırsa zikir fermanını da elinden alınmış olur. Göğsünden aşk nişanı silinir ve zikri terk etmesi yüzünden kalbi kararırsa o bedbaht az dolunmuş demektir. Kıymetli dinleyenler, zikrullah talibi hakkı Allah-u Teala'ya ileten yolun en büyük kapısıdır. Bu sebeple aklı başında, vicdanı ve sağduyusu yerinde, muhabbet kalbinde, aşk gönlünde olanlar fani ömürlerinin sayılı nefeslerini tevhid ve zikrullah'a hasır ve tahsis etmeli. İbadet ve kulluk kemerini kuşanmalı, aşk zincirine sıkı sıkı sarılmalı ve o yüce kapıya bekçi ve muhafız olmalı. Kıtmir gibi o kutsal kapının önünden bir lahza bile ayrılmamalıdır. İyi bilmelidir ki insan ashab-ı kehfe kıtmir olan dahi cennete girecektir. Allah-u Teala'nın rızasına talip olana lazımdır ki her hal, her mekan ve her zamanda Allah-u Azimüşşan'ı unutmasın, gaflete düşmesin. Dilinden zikrullahı, gönlünden haşyet ve muhabbetullahı bir an bile eksik etmesin. Bu yola giren maazallah zikrullahı terk etmek gafletinde bulunursa bu onun için gerilemektir ve kulluktan kovulmak demektir. Talip olana böylesine bir gaflete düşmemek gerektir. Zira Allah-u Teala'yı gafletle zikredenin kalbinde huzur olmaz. Belki diliyle Allah-u Azimüşşan'ı zikreder ama tevhidin nuru gönlüne ve göğsüne sinmez. Kalbine feyz-i ilahi inmez. Ne var ki hal ve hakikat böyledir diye zikrullahı yine de terk etmemelidir kişi. Umulur ki yalnız diliyle zikrede de ağzından zuhura gelen tevhidin nuru bir gün kalbine de aksediverir. Çünkü her iş ve her söz bir sıfata bürünerek huzur-u izzete gelecektir. Yalnız dille ve gafilane yapılan zikirler de arifane oluverir. Nitekim ibadet ve taatlerimizde birçok taklitler de günün birinde tahkike dönüşmüyor mu? Tevhid-i taklidi de gün olur himmet-i Resul ve izzet-i Evliyaullah ile tahkike tebeddül ediverir. Kaldı ki gafletle bile olsa lisanen zikretmek elbette hiç zikretmemekten evladır, hayırlıdır. Yalnız dille bile olsa zikrullah ile meşgul olmak gitgide bütün aza ve cevarihin tevhid nurlarıyla tezyim ve tembir eder. Elbette bu zikir zahir ve batını ile olursa lezzeti ve izzeti başka türlü olur ki bunu da tatmayan bilmez. Fakat zahir veya batın zikrullah zevkinin kişide bulunmaması da onun masiyetlerle iştigaline sebep ve vesile olur. Bu gerçekten çıkaracağımız sonuç şudur ki bir kimse günahları ve fenalıkları terk etmediği gerekçesiyle ibadet ve taatlerini de terk etmemelidir. Bir gün olur ibadet ve taatleri onu bütün kötülüklerden ve günahlardan uzaklaştırır.
Bu sebeple kalben zikredemediği için ümitsizliğe kapılıp zikrullahı asla bırakmamalıdır insan. Olur ki lisanen yaptığı zikir taklitten kurtulmasına, tahkike ulaşmasına ve kalbiyle de zikretmesine sebep ve vesile olur. Bazı kimseler arifi billah ve vasıl ilallah olarak tanınan ehlullah'a, Allah dostlarına sordular. Ey varisi nebi, bizler kalplerimiz gafil olduğu halde yalnız lisanımızla Allah-u Teala'yı zikrediyoruz. Böyle gafilane zikrimizden bize bir fayda olur mu? Allah dostları buyuruyor ki kendilerine şöyle cevap veriyorlar. Sizler gafletle bile olsa Allah-u Teala'yı zikredebildiğiniz için Hakk'a şükrediniz. Zira gafilane dahi olsa Allah-u Azimüşşan'ı zikretmekle uğraşmanız halkı gıybet etmekten, şunu bunu çekiştirmekten elbette daha hayırlı ve daha faydalıdır. Hakk'ı gafletle zikretmek halka huzursuzluk vermenizden elbette evla ve müreccahtır. Bir kimse diliyle olsun Allah-u Teala'yı zikre devam ederse Cenab-ı Hak o kimseye feyiz kapılarını açar ve kendisine ihsan-ı ilahi olarak bütün aza ve cevarihiyle Hakk'ı zikredebilmek saadetini bağış ve ihsan buyurur. Zikir kalbin ve kalıbının nuru ve sebebi hayatı, zikrin terki ise kalbin ve kalıbın sebebi mevti ve helakidir. Bunun içindir ki Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Rabbini zikredenle etmeyen diri ile ölü gibidir. Rabbini zikreden kişi diri, zikretmeyen de ölü gibidir buyurmuşlardır. Ölü kalbin ise sıfatları şunlardır. Kalpleri ölü olanlar, hayırlı bir işi terk ettiklerinden dolayı üzülmez, pişmanlık duymazlar. Bu gibiler, kendilerinden zuhura gelen bütün kusur ve günahlara, bütün kötülük ve isyanlara müteessir olmak şöyle dursun, hatta yaptıklarıyla övünürler. Bunun içinde nedamet, yani pişmanlık nedir bilmezler, tevbeye gelmezler, hakka ve hakikata dönemezler. Kalbin ölmesinin sebebi üçtür. 1. Dünyaya muhabbet. 2. Zikrullah'tan gafil olmak. 3. Bütün aza ve cevarihiyle Allah-u Teala'ya isyanda bulunmak. Kalbin diri kalmasının sebepleri de üçtür. Birincisi, dünyaya kıymet ve ehemmiyet vermemek. İkincisi, daima zikrullah ile meşgul olmak. Üçüncüsü, Allah dostları ile sohbet ve ünsiyet etmek. Kalbin ölümüne alamet de üçtür. Birincisi, kaçırılan ibadet ve taatlerden dolayı mahzun olmamak, üzülmemek. Günah işlediğinde bu günahından ötürü nadim olmamak, pişman olmamak. Gafillerle sohbet etmek. Üçüncüsü, kuldan ibadet ve taatin zuhuru saadet alametidir. Masiyet ve günah süduru ise şekavet alametidir. Kuldan ibadet ve taatin zuhuru Rabbinin kendisinden razı olduğuna alamettir, işarettir. Kuldan masiyet ve günahların süduru da kendisinden Mevlasının razı olmadığının alametidir. Böyleleri maazallah Rabbinin gazabına müstahak olacaklar demektir. Nasıl ki normal faaliyeti duran ve ölen kalp hiçbir şey hissetmezse, diri gibi göründükleri halde kalpleri ölü olanlar da ne ibadet ve taatten ne de günah ve masiyetten hiçbir şey duymazlar. Çünkü bu gibi kimselerin hali aynen bir ölünün hali gibidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir kimse yaptığı hasenattan dolayı sevinir, işlediği seyyiattan ötürü üzülürse o kimse mümindir buyurmuşlardır. İbni Mesud radıyallahu anh buyurmuşlardır ki, mümin olan günahlarını yüce bir dağ gibi görür ve o dağın üzerine yıkılıvermesinden korkar. Facir ve kalpleri ölü olanlar da kendilerinden zuhura gelen günahları asla umursamazlar ve onları
burunlarına konan bir sinek kadar küçük görürler. Tevfik-i ilahiye mazhar olmuş akıllı kişiler, küçük günahlarını bile büyük görenler ve bu günahlarından ısrar etmeyerek hemen tövbe edenlerdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, bir kimseden bir günah südur ettiğinde o kimsenin kalbi üzerinde ufak bir kara peyda olur. Hemen tövbe ederse o kara kalpten silinir, eğer tövbe etmezse o kara kalbi sarar ve karartır buyurmuşlardır. Kula layık olan, kendisinden südur eden, günahtan ötürü Rabbinin rahmetinden ümidini kesmemektir. Alemlerin Rabbine daima hüsnü zan etmektir. Rabbinin Rahman ve Rahim, Gaffar ve Gafur olduğunu unutmamaktır. Aynı zamanda Rabbinin kendisini her yerde, her zaman ve her işinde gördüğüne, her amelini bildiğine iman ederek Allah-u Teala'nın men ettiği hususları Rabbinden korkarak terk etmek, Rabbine karşı isyan etmekten son derece çekinmektir. Kıymetli dinleyenler, Rabbinin kendisine darılıp güceneceğinden endişe etmek, zuhur eden hata, nisyan ve isyanlarından dolayı pişman olarak tövbe ve istiğfarda bulunmak ve rahmet-i ilahiyeden asla ümit kesmemektir. Şu var ki, kulun Rabbinden korkusu ricasından ziyade olmalıdır buyurulmuştur. Ehlullah'tan bazıları, Allah dostları, korkusu ile ricası müsavi olmalıdır buyurmuşlardır. Yine bazı evliyaullah ise Allah-u Teala'nın rahmetinin gazabını geçtiğini düşünerek rahmet yönünün azabından fazla olduğuna iman etmişler ve her an ve mekanda rahmet ilahiyeye müntazir olmuşlardır. Korkudan ziyade rahmetini ümit etmenin kişiyi rahimiyete müstağrak kılacağını beyan buyurmuşlardır. Korku ve rahmet konusunda bu üç makamın birincisi ehli şeriat, yani müminlerin avamı içindir. Bu makamda Rabbinden korkmanın rahmetini ümit etmekten ileri olması, o kulun amelde ciddiyetine sebep olur. Günahlardan kaçınmasına zemin hazırlar ve tariki İslamiyet'te, İslam yolunda ilerlemesine vesile teşkil eder. İkinci makam ise ehli havasın halleridir ki bu zevatın ibadet ve taatleri onların kalplerini tasfiyeye getirdiğinden ibadetleri de zahir ve batın iledir. Eğer korku galip gelirse yalnız zahiri azalar ile ibadete yöneleceklerinden bunu sakıncalı sayarlar. Zira onlar da matlub olan zahir ve batın ibadetlerinin cemidir. Bu zevat-ı alişanın vusul ricası ile ümit ricası, onlarda korku ile rahmet ümitlerini mütedil ve müsavi kılar. Üçüncü makam da havasül havas olup, bu sınıf için nefs diye bir şey kalmadığından, teslimiyet-i külliye ile teslim olarak, ezeli takdirde kendileri hakkında ne taksim olunmuşsa onu kabullenir ve Rablerinden razı olurlar. Zuhur eden taat ise hamdü sena ederek Cenab-ı Hakk'ın ihsanlarını müşahede ederler. Şayet masiyet zuhur ederse mazeret beyan ve edebe riayet ederler. Zuhur eden şeyleri nefislerinden bilmezler ve üzerinde de durmazlar. Zira o makama erişenlere göre Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle ne zuhura gelecekse ona tabi olmak, Allah-u Teala'nın hilm, af ve atasına güvenir, gazabından, azabından ve kahrından çok ihsanlarını ümit ederler. Zuhurata tabi olurlar. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurmuşlardır ki, amelin çokluğuna önem vermeyiniz, kabulüne ehemmiyet veriniz. Çünkü bir amel takva ile cem olursa o amel az sayılmaz. Bütün ameller takva ile makbul ve mahbub olurlar. Ashab-ı kiram efendilerimizin bizlerden üstünlükleri çok namaz kılmaları ve çok oruç tutmaları değildir. Onların üstünlükleri dünyadan yüz çevirip ahirete teveccüh ve ikballeri sebebiyledir buyurulmuştur.
Bir zat Şeyh-i İbni Hasan radıyallahu anh'a şöyle bir sual sordu. Ya Şeyh, halka vaaz-ı nasihatte bulunuyorsun. Fakat ben sende pek fazla ibadet ve taat göremiyorum. Sebebi nedir? Hazreti Şeyh cevap verdi. Ben bir sünnet ile Cenab-ı Hakk'ın Resulüne farz kıldığı emirlerini ihlas ile işliyorum. Ve bu da bana kafi geliyor. O zat tekrar sordu. Resulün o sünneti nedir? O şeyh gülümseyerek karşılık verdi. Sizlerden ve sizin dünyanızdan yüz çevirmektir. Hazreti İsa aleyhisselam uyumakta olan birisine uyan ve kalk dedi. Diğer insanlarla beraber Rabbine ibadet et. O zat cevap verdi. Ya İsa, ben ibadetimi yaptım deyince aralarında şöyle bir konuşma oldu. Rabbine yaptığın ibadet nedir? Dünyayı ehline terk ettim ya Nebi Allah. Yat, öyleyse yat. Senin gerçekten uyumaya hakkın var. Yaptığın ibadet ne güzel ve hak katında ne ulvi bir ibadettir. Yine ashab-ı kiram efendilerimizden İbni Mesud radıyallahu anh buyurmuşlardır ki, dünyayı terk eden ve dünya hayatına kıymet ve ehemmiyet vermeyen bir alimi amilin kıldığı iki rekat namaz, dünyadan yüz çevirmeyen kişinin kıyamete kadar yapacağı ibadetten

Allah-u Teala'ya daha sevgili ve hayırlıdır. Evet, ibadetler az bile olsa ihlas ile yapıldığı takdirde çoğundan hayırlıdır. Zikri ilahi ihlas ile yapılacak olursa zikredeni, Allah-u Teala'nın da zikredeceğini düstur-u mükerremimiz Kur'an-ı Azimülbürhan haber vermektedir. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eğer bir kimse eteklerini gümüş doldurarak fakirlere dağıtsa, diğer bir kimse de ihlas ile Allah-u Teala'yı zikretse, fakirlere gümüş dağıtandan Allah-u Azimüşşan'a daha sevgilidir, daha üstündür buyurmuşlardır. Zira sadaka verene fakir cevap verir. Oysa Allah-u Teala'yı zikredene bizzat, yerlerin ve göklerin, bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen alemlerin Rabbi Celle Celaluhu cevap vererek o kulunu zikreder. Bir fakirin teşekkür ve temenni ifade eden zikrinden ise Allah-u Teala'nın mahz rahmet ve inayet olan zikri evladır ve müreccahtır. Allah-u Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da Bakara suresi 152 ayet-i celilede mealen "Beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim." buyurmuşlardır. Ey ehli aşk! Cemalullah'ı müşahede etmek, huzur izzete kabul olunmak için zikrullah ile sünnet-i seniyye-i ahmediyeye sıkı sıkı sarılmaktan gayri yol yoktur. İlla zikrullah, illa aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'tır. Bu itibarla aşık-ı sadıka lazım ve layık olan her nefesini zikrullah ile geçirmek ve aşkullah ile yanmaktır. Seven sevdiğini dilinden düşürmez, daima zikreder. Öyle zikreder ki zikirde ve aşk-ı muhabbette müstagrak olur. Bu yola yönelen, hak cemaline aşık olan ve onun rızasına ragıp bulunan bu önemli hususa son derece gayret etmeli ve her an rızayı hakkı gözetmelidir. Zikrullah velayet sancağıdır. Aşıkın nişanesidir. Sadıkın nuru ve aşkın alametidir. Talip olana ve talibim diyene bidayette ve nihayette elbette ve elbette lazımdır. Zikir öyle bir mübarek kapıdır ki oradan huzur-u ilahiyeye dahil olunur. Esmada olan müsemmayı bulur. İsminde gaş olur. Müsemmada mestu hayran kalır. Esmada yok olan zatta da o nispette fena bulur. Büsbütün yok olur. Bu yolda yok olanlar ise hakla daim ve kaim olurlar. Bekabillaha ererler. Hakkın güllerini dererler ve hak cemalini görürler. Kıymetli dinleyenler, elimizdeki eserde zikredilen kelamları sizlere aktarmaya gayret ettik. Başka bir programda yine farklı konularla sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır" buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır" buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve "Ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım." dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç." buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım." deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın." buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var." deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır." cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem." buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster." dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet." deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma." buyurdu.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Şura Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari Edep 57-58.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir.

0: kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldim. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
4: Burası Radyo

0: Sahabeden nasihatler.
1: Ebu Derda radıyallahu anh'ın nasihatleri. 1. bölüm. Ebu Derda radıyallahu anh'a Uveymir bin Zeyd el-Ensari el-Hazreci de denilir. Kendisi sahabenin büyüklerinden ve önde gelenlerindendir. Hatta sahabeden alim ve hikmetli olanlar anıldığı vakit akla gelen ilk kişilerdendir. Öyle ki kendisi hakkında bu ümmetin hikmetli kişisi denilmiştir. Şam'daki Kur'an talebelerinin efendisi ve Osman radıyallahu anh döneminde Şam'da kadı olan ilk kişidir. Aynı zamanda kendisi Resulullah'ın döneminde Kur'an'ı toplayan kişilerden biri olarak zikredilir. Ebu Derda radıyallahu anh Bedir gazvesi sırasında Müslüman oldu. Uhud savaşında da bulundu. Resulullah Uhud günü ona dağda bulunan kişileri geri çevirmeyi emretmişti. Onun için şöyle denilmiştir. Ebu Derda kişiyi manevi hastalıklardan koruyan alimlerden ve fakihlerden biridir. Hicretin 32. yılında vefat etmiştir. Ebu Derda radıyallahu anh ilim, hikmet ve nasihatleriyle tanınmış biridir. Sahabenin içinde bu özellikleriyle meşhur olmuştu. Bundan dolayı onun nasihatleriyle olacak yolculuğumuz 4 bölüm sürecektir. Umulur ki Allah-u Teala bize bu nasihatlerle fayda sağlar. 1. Nasihat: küçük günahları dahi önemsemek.
2: Şer barındıran şeylerden herhangi birini küçümseyip sakınmamazlık etme. Hayır olan şeylerden de herhangi birini küçümseyip yapmamazlık etme.
1: Bu Kur'an ve sünnetin kendisini doğruladığı bir nasihattir. Kur'an'a gelirsek buna Allah-u Teala'nın şu ayeti şahitlik etmektedir. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa ahirette onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse ahirette onu görür. Zilzal Suresi 7 ve 8. Sünnete gelirsek mümin kulun şu iki kadının kıssasını düşünmeleri yeterlidir. İlki fahişe bir kadın ve çok susamış bir köpeğe su verdiği için Allah onun günahlarını bağışlamış ve cennete girmiştir. İkinci kadınsa bir kediyi hapsetmiş ve ne kendisi ona yemek yedirmiş ne de kedinin yerdeki haşeratlardan yemesine müsaade etmiştir. Bunun sebebiyle de cehenneme girmiştir. Günümüzde yaşayanların hayatına baktığımızda ise onların da farkında olmadan hayır ve şerden zerre miktarı dahi olsa bazı şeyleri sürekli küçümsediklerini görürsün. Misal olarak bu tür kişilerden bazıları hayırlı bir amel için para toplanıldığını gördüğü vakit şöyle söyler: ben ya yüklü miktarda bir para infak ederim ya da hiçbir şey infak etmem. Bunu az miktardaki paranın bir şeye yaramayacağını mazeret olarak ileri sürdüğü için yapar. Buna mukabil olarak yine bazıları bir takım günahları küçük günahlardan olduğunu mazeret olarak ileri sürerek küçümser. Buhari'de geçen bir hadiste Enes radıyallahu anh şöyle söylemektedir: sizler gözünüzde kıldan daha ince görünen öyle günahlar işliyorsunuz ki biz onları Resulullah döneminde helak edici günahlardan sayardık. Buhari rahmetullahi aleyh bu hadise şöyle bir konu başlığı atmıştır: küçümsenen günahlardan sakınma babı. Asıl başarılı olan kişi küçük büyük demeden gücü yettiği tüm hayırlı ameli yapan ve tüm günahlardan da kaçınandır. Zira kişi hangi hayırlı amelin kendisini Allah'ın rızasına ulaştıracağını ve hangi kötü amelin de cehenneme götüreceğini bilemez. 2. Nasihat: şükretmek, sabretmek, mağfiret dilemek.
2: Mal ve evlatların çoğalması hayır değildir. Asıl hayır, salih amellerinin ve yumuşaklığının, hoşgörülü olmanın çoğalması, insanları Allah'a ibadette geçmen, iyilik yaptığında Allah'a hamd etmen ve kötülük yaptığında ise Allah'tan mağfiret dilemendir.
1: Ebu Derda radıyallahu anh bu nasihatiyle hayrın hakikati hususunda bazı insanların zihninde yerleşmiş ve belki de bir kısmının hayrı sadece mal ve evlatların çoğalmasıyla kısıtladıkları yanlış bir anlayışı düzeltiyor. Gerçekte ise böyle değildir. Zira eğer mal ve evlatların çok olması hayır olsaydı, müşriklerden olan ve hem malları hem de evlatlarının çokluğu kendilerini de gurura sevk eden Velid bin Mugire ve As bin Vail en hayırlı insanlardan olurdu. Kur'an'sa bu ikisinin hayır üzere olmadıklarını şu ayetlerle açıkça ortaya koyuyor. Ey Resulüm! Ayetlerimizi inkar eden ve muhakkak surette bana mal ve evlat verilecek diyen adamı gördün mü? O, gaybı mı bildi yoksa Allah katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını da uzattıkça uzatacağız. Onun dediğine biz varis oluruz. Malı ve evladı bize kalır. Kendisi de bize yapayalnız gelir. Meryem Suresi 77-80. Bu ayetler As bin Vail hakkındadır. Velid bin Mugire'nin hakkındaysa şöyle buyuruluyor. Tek olarak yaratıp kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için nimetleri önüne serdikçe serdiğim o kimseyi bana bırak. Üstelik o nimetlerimi daha da arttırmamı umuyor. Asla ummasın. Çünkü o, bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Müddessir Suresi 11-17. Ayetler. Bütün bunlardan sonra peki Ebu Derda radıyallahu anh'ın zihnindeki hayır anlayışı neymiş? Gelin ona bakalım. Asıl hayır, salih amellerinin ve yumuşaklığının, hoşgörülü olman, çoğalması, insanları Allah'a olan ibadette geçmen, iyilik yaptığında Allah'a hamd etmen ve kötülük yaptığındaysa Allah'tan mağfiret dilemendir. İşte Selefi Salihinin önde gelenleri böyledir. Yanlış anlaşılmış veya bozuk fikir ve anlayışları bu şekilde düzeltiyorlar. Bu düzeltmenin bir örneği de Ebu Derda radıyallahu anh'ın yukarıdaki sözüdür. Çünkü mal ve evlatların çok oluşu zatı itibarıyla hem övülmeyen hem de yerilmeyen bir şeydir. Allah'ın düşmanlarının içinde milyonlarca Müslümandan daha zengin ve daha çok evlat sahibi olan nice kişiler vardır. Lakin önemli olan mal ve evlatların çok oluşu değildir. Asıl önemli olan bu nimetlerin kulun hayatına olan etkisidir. Bu etkinin en yüce olanı ise nimetlere karşı Allah'a şükretmektir. Bunu ise Ebu Derda radıyallahu anh şu sözüyle ifade etmiştir. İnsanları Allah'a olan ibadette geçmen. Sonra eğer ki Allah-u Teala seni bu hayırlı amellerden birine muvaffak kılarsa, sakın gurura kapılma ve kendini beğenme. Zira bu da aynı şekilde Allah'ın bir lütfudur. İyilik yaptığında Allah'a hamd eder, kötülük yaptığında ise Allah'tan mağfiret dilersin. Allah'ım, bize kendilerine nimet verildiği vakit şükreden, imtihana uğradıkları vakit sabreden ve günah işlediklerinde ise mağfiret dileyen kişilerden eyle. Üçüncü nasihat, mazlumun bedduasından sakın. Ebu Derda radıyallahu anh, kardeşlerinden birine şu nasihatte bulunmuştur.
2: Mazlumun bedduasından sakın. İyi bil ki, gönlünü zengin kılan az mal, seni oyalayıp avutan çok maldan daha hayırlıdır. Yine bil ki, iyilik asla kaybolmaz ve kötülük de asla unutulmaz.
1: Allah, Ebu Derda'dan razı olsun. Gerçekten de özlü, etkileyici ve güzel bir nasihatte bulunmuştur. Mazlumun bedduasından sakınmaya gelince, Ebu Derda radıyallahu anh'tan önce, bunun onun imanı ve peygamberi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz'ı Yemen'e gönderdiği vakit sakındırmış ve şöyle demiştir. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun bedduasıyla Allah arasında bir engel yoktur. Bu hadisin bir başka rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur. Mazlum kötü biri olsa bile onun kötülüğü kendisini ilgilendirir. Hal böyleyken insanlara, özellikle de içlerinden hizmetçi çalışan işçiler ve bunlara benzer zayıf konumda olanlara yaptığı zulmü önemsemeyenler, bu nasihati kavrayıp üzerinde düşünürler mi acaba? Muaviye radıyallahu anh şöyle derdi: "Muhakkak ki ben, Allah'tan başka hiçbir yardımcısı olmayan mazlum kişilere zulmetmekten haya ederim." Daha sonra Ebu Derda radıyallahu anh nasihatine şöyle devam etti: "İyi bil ki gönlünü zengin kılan az mal, seni oyalayıp avutan çok maldan daha hayırlıdır. Asıl hakikat budur. Çünkü az da olsa bereketli dünyevi malların çoğu Allah'a olan itaatte, kullara faydalı olmada ve onlara iyilik yapmada kişiye yardımcı olur. Allah'ın hakkını ve insanların haklarını yerine getirmede kişiyi oyalayıp avutan mallarsa içinde hayır olmayan şeytani mallardır. Malını nereden topladığı ve nerelere infak ettiği hakkında insanlara soru sorulacak o günde ihmalkar ve gevşek davrananlar bir araya getirdiklerinin kötü sonuçlarını görüp bilecekler." Daha sonra Ebu Derda radıyallahu anh nasihatini şu sözüyle bitirmiştir: "Yine bil ki iyilik asla kaybolmaz ve kötülük de asla unutulmaz. Bu bir hakikattir. İyilik ve güzel davranışlar kaybolmaz ve etkileri de yok olmaz. Bilakis bunlar Rabbinin izniyle her daim güzel meyve veren ağaç gibidir. Bazen mümin kul yaptığı iyiliği ve faydalı davranışı unutabilir. Lakin Allah-u Teala bunları unutmayıp hem korur hem de onun için bereketli kılar. Buna mukabil kötülüklerse eğer ki kişi bunlardan tövbe etmemişse kaybolmaz ve amellerin yazıldığı kitaptan da silinmez. Allah-u Teala'nın rahmet edip mahşer gününde silinmesine izin vermesi hariç." Ebu Derda radıyallahu anh'ın ifade ettiği bu manaya Selefi Salihinin okuduklarında veya dinlediklerinde sürekli ağlayıp korktukları birçok ayette işaret eder. Şu ayetler buna örnektir. "O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir." Mücadele Suresi 6. Amellerin yazıldığı kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. "Vay halimize!" derler. "Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez." Kehf Suresi 49. Değerli tabiin alimi Avn bin Abdullah rahmetullahi aleyh bu ayet hakkında şöyle der: "Vallahi büyüklerden önce küçükler bu ayetten korkmuşlardır." Bu anlatılanlardan maksat, kıyamet gününde Allah-u Teala'nın onları yaptıklarından ve savundukları şeylerden hesaba çekmesidir. Bu çetin hesaptan da ancak Allah'ın kendilerini her an gözettiği bilinciyle yapılan bütün işlerde nefsi hesaba çekerek kurtulunabilir. Bundan dolayı her kim hesaba çekilmeden önce nefsini hesaba çekerse, kıyamet günü hesabı kolaylaşır, sorgu anında cevabı yanında hazır olur ve hem dönüşü hem de varacağı yer güzel olur. Her kim de nefsini hesaba çekmezse, pişmanlığı devamlı olur, hesabı uzun sürer, kötülükleri onu rezil rüsva olmaya ve azaba sürükler. Bunlar, değerli sahabi Ebu Derda radıyallahu anh'ın nasihatlerinden bir kısımdır. Nasihatleri hakkındaki sözümüz devam edecektir. İkinci bölüm. Birinci nasihat. Kardeşine merhametli ol.
2: Kardeşinin seni azarlaması onu kaybetmenden daha hayırlıdır. Kardeşin senden uzaklaştığında onun yerini kim doldurabilir ki? Kardeşine karşı cömert ol ve ona yumuşak davran. Onun hakkında herhangi bir hasetçiye de uyma.
1: Birçok değişik kınama üslubu ve azarlama sebebiyle kopan kardeşlik bağlarını düzene sokan şu derin içerikli dersin güzelliğine bakın. Bu cümlenin üzerinde iyice düşün ve bir daha tekrar et. Kardeşinin seni azarlaması onu kaybetmenden daha hayırlıdır. Kardeşin senden uzaklaştığında onun yerini kim doldurabilir ki? Kardeşine karşı cömert ol ve ona yumuşak davran. Kardeşlerimizi ve dostlarımızı kaybetmemek için onları azarlama meselesine geçmeden önce şu dört soruya cevap vermek güzel olacaktır. Ne zaman azarlamalıyım? Kimi azarlamalıyım? Nasıl azarlamalıyım? Ve azarlamadan sonraki durum nasıl olacak? Ne zaman azarlamalıyım sorusuna gelirsek, azarlamanın en dar çerçevede ve makul bir ölçüde olması gerekir. Ta ki kişinin amaçladığı gayenin aksi oluşmasın. Tıpkı Ali radıyallahu anh'ın şu sözünde olduğu gibi, azarlamayı çokça yapma. Çünkü azarlama kişilerin arasında kin ve nefreti ortaya çıkarır. Azarlamayı çokça yapmaksa kötü edepten sayılır. Kimi azarlamalıyım sorusuna gelirsek, aranızda sevgi bağlarının sağlam olduğu dostunun hataya düşmesi, seni zor duruma sokup üzdüğü için ona karşı azarlayıcı sözler kullanılabilir. Aynı şekilde hizmetçi eş ve yakın akrabalar gibi kendileriyle sıkı bağların olduğu kişiler de azarlanabilir. Lakin tanıdığın herkesi azarlayıp kınamana gelirsek, bu ne akıl ne de hikmetin onayladığı bir davranıştır. Nasıl azarlamalıyım peki? Belki sen de benim şaşırdığım gibi şu hadise şaşıracaksın. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'a 10 sene boyunca hizmet etmeme rağmen bir gün olsun bana of veya niçin böyle yaptın ya da böyle yapsaydın daha iyi olmaz mıydı dememiştir. Enes radıyallahu anh Resulullah'a hizmet etmeye başladığı vakit küçük yaştaydı. Hem hizmetkarlık hem de küçük yaşta olmak devamlı hata etme ihtimalini barındıran iki özelliktir. Bütün bunlara rağmen Enes radıyallahu anh 10 sene boyunca Resulullah'tan of kelimesini bile işitmemiştir. Allah'ın salat ve selamı bu üstün ahlak sahibi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Bir kişiyi azarladığın vakit severek azarla. Onun görünen ayıplarından ve ona sövmekten de sakın. Ona kanatlarını aç, yumuşakça sevgisini kazanacak şekilde. Seni davet ettiği vakit icabet et kardeşine. Kardeşliğin haklarından biri de kişinin kardeşinden sadır olan hatayı bağışlaması ve kusurunu örtmesidir. Her kim hatasız ve kusursuz biri istiyorsa bilsin ki bu imkansızdır. Azarlamadan sonraki durumun nasıl olması gerektiğine gelirsek, bu önemli ve azarlayıp kınamadan önce kişinin üzerinde düşünmesi gereken bir sorudur. Zira hata ve kusur sahibi olsa da samimi bir dostun dost olarak kalması, yanlış anlayacağı veya kaldıramayacağı bir azarlama sebebiyle kaybedilmesinden daha hayırlıdır. Bu konuda şöyle denilmiştir. Kardeşlerinin hata ve kusurlarını görmezden gel ki sana olan sevgileri devam etsin. Meseleyi toparlarsak, salih dostların sahip olduğu ve çevresine de sunduğu kazanç sadece bu dünyayla sınırlı değildir. Aksine bu kıyamet gününe kadar devam eden bir kazançtır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü takva sahibi olanlar hariç bütün dostlar birbirine düşman olacaktır. Zuhruf Suresi 67. Var olan sevginin korunmaması, hataların göz ardı edilmemesi ve değerli insanların bazı huylarına aldırış edilmemesi uğruna yok olacak kardeşlik bağlarından dolayı size Allah'tan korkup sakınmayı hatırlatırım. İkinci nasihat. Ömrü salih amellerle geçirmek.
2: Ey Ademoğlu! Muhakkak ki senin misalin günlerin misali gibidir. Bir gün geçince senden de bir parça gitmiş demektir. Ey Ademoğlu! Sen annenden doğduğun andan itibaren ömrünü eksiltmeye devam ediyorsun.
1: Zamanın ve bu hayatta geçirdiğin anların hakikati işte budur. Öyle ki ömür dediğin sanki büyük bir bina gibidir. Ömründen bir saat veya bir gün gittiği vakit binadan da bir tuğla düşmüş olur. Ömrün ilerlemesi her ne kadar bir yönden fazlalık olsa da başka bir yöndense eksikliktir. Zira ömrün ilerlemesindeki asıl hakikat seni eceline yaklaştırmaktır. İnsanlarsa bu konuda ifrat ve tefrit arasındadır. Zira ömrün uzun olmasını istemek zatı itibarıyla ne övülen ne de yerilen bir şeydir. Burada dikkate alınacak şey hem ömrün uzun oluşunun neyle bağlantılı olduğu hem de uzun olmasını isteyen kişinin kastıdır. Bu meseleyi ince bir yaklaşımla ifade edip açıklayan İbnül Cevzi rahmetullahi aleyhin Saydül Hatır isimli eserindeki şu sözleri anlamaya çalışalım. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh şöyle der. Günlerden bir gün Allah'a dua ettim ve dedim ki, Allah'ım, ilim ve amelde beni ümit ettiklerime ulaştır. Ömrümü de uzat, ta ki sevdiğim şeylere ulaşayım. Tam da bu sırada iblisten bana şöyle bir vesvese geldi. Ömrün uzadıktan sonra ne olacak? Sonrası ölüm değil midir? Ömrün uzun oluşu sana ne fayda sağlayacak ki? Bunun üzerine ben de iblise şöyle dedim. Ey ahmak! Eğer ki sen benim isteklerimin altında yatan sırrı bilseydin, isteklerimin boş bir şey olmadığını bilirdin. Her geçen gün benim öğrendiklerim ve bilgim artmıyor mu? Ektiğim ağaçların meyvesi de çoğalmıyor mu? Bunun neticesinde hasat vakti, yani ahiret günü de bu halime şükrederim. Hal böyleyken 20 sene önce ölmüş olmamın beni mutlu edeceğini mi zannediyorsun? Hayır vallahi. Çünkü ben eskiden Allah'ı şimdi tanıdığımın onda biri kadar tanımıyordum. Bütün bunlarsa kendisinde tevhidin delillerini topladığım hayatın meyveleridir. Bunlar sayesinde taklidin çukurundan, basiretin üstün derecelerine yükseldim. Öyle ilimlere muttali oldum ki, onunla hem şan ve şerefim arttı, hem de şahsım değerli bir hale geldi. Sonrasında ise ahiretim için ektiğim şeyler, yani salih amellerim arttı. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. De ki, Rabbim ilmimi artır. Taha Suresi 114. Yine bir hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur. Mü'min kulun ömrünün uzun olması ancak onun hayrını arttırır. Keşke Nuh aleyhisselamın ömrüne sahip olabilseydim. Zira ilim çoktur ve kişi de her ne zaman yeni bir ilim elde etmişse onunla yükselir ve faydalı olur. Ey ilim talebesi! Şu gayret ve kararlılığa bak! İbnül Cevzi rahmetullahi aleyhin nefsinin kendisine söylettirdiği bu sözleri nefsin sana söylettirmiş midir? İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh kitabının başka bir bölümünde uzun ömür istemenin ne zaman yerileceğini şöyle açıklar. Uzun ömürle aldanmanın türlerinden biri de tuli emeldir. Bundan daha büyük bir afet de yoktur. Zira kişinin hayatında tuli emel olmasaydı Allah'a olan kulluktaki ihmalkarlık da olmazdı. Çünkü günahların işlenmesi ve tövbenin de ertelenmesi ancak tuli emel sebebiyledir. Aynı şekilde şehvetlere dalmanın başlanması ve Allah'a yönelişin de unutulması ancak tuli emel sebebiyledir. Üçüncü nasihat. Eğer Allah seni severse, kullar da sever. Ebu Derda radıyallahu anh'ın nasihatlerinden biri de dönemin Mısır valisi Mesleme bin Muhallet radıyallahu anh'a yaptığı şu nasihatidir.
2: Kul Allah'a itaat içerisinde olduğu zaman Allah onu sever. Allah onu sevdiği zaman onu yeryüzündeki kullarına da sevdirir. Allah'a isyan ve günahkar içerisinde olan kulu ise Allah sevmez. Allah böyle bir kulu sevmediğinde onu yeryüzündeki kullarına da sevdirmez.
1: Bu nasihat açık bir mesaj ve birçok kişinin lisan-ı hal veya sözlü olarak sorduğu şu soruya da cevap veren bir işarettir. İnsanların şu filan kişiyi sevmesinin, şu filan kişiyi sevmemesinin altında yatan sır nedir? Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle dediğini nakleder. Allah-u Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e ben filanı seviyorum, sen de onu sev diye emreder. Cebrail onu sever ve sonra gök halkına Allah filanı seviyor, siz de onu seviniz diye seslenir. Gök halkı da o kimseyi sever, sonra yeryüzündekilerin kalbinde o kimseye karşı bir sevgi yerleşir. Allah-u Teala bir kula buğz ettiği zamansa Cebrail'e ben filanı sevmiyorum, onu sen de sevme diye emreder. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail gök halkına Allah filan kişiyi sevmiyor, siz de onu sevmeyin der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonrasında yeryüzünde o kimseye karşı bir kin ve nefret yerleşir. Ebu Derda radıyallahu anh'ın bu nasihati, Müslümanların valisine göndermesindeki amacı, yönetici ve alemin arasındaki ilişkide parlayan iki şeye dikkat çekmesi içindir. Bunu da Resulullah'ın şu hadisinde belirlediği nasihat ilkesini uygulama adına yapmıştır. Temim Eddari radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din nasihattir. Biz, kim için ya Resulallah dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah için, Allah'ın kitabı için, Resulü için, Müslümanların idarecileri için ve bütün Müslümanlar için dedi. İlki, Allah-u Teala'nın alim kişiye, yöneticilere nasihat etmesi görevini yerine getirmesidir. İkincisi, bu nasihati kabul ederek nasihat edene teşekkür edip ikramda bulunmaktır. Ümmet, birbirine nasihat ettiği ve birbirine iyiliği emredip kötülükten de nehyettiği sürece hayır üzeredir. Ebu Derda radıyallahu anh'ın şu sözünde olduğu gibi, siz aranızdaki değerli ve üstün kişileri sevdiğiniz ve içinizde hak olanı dile getirilip onu da tanıdığınız sürece hayır üzeresinizdir. Zira hakkı tanıyan onu yerine getiren kişi gibidir. Bunlar değerli sahabi Ebu Derda radıyallahu anh'ın nasihatlerinin bir kısmıdır. 3. Bölüm 1. Nasihat. Nasihat olarak ölüm yeter. Bir adam Ebu Derda radıyallahu anh'ın yanına gelerek kendisine tavsiyede bulunmasını istedi. Bunun üzerine Ebu Derda radıyallahu anh ona şöyle dedi.
2: Bolluk ve rahatlık anında Allah'ı hatırla ki zor ve sıkıntılı anlarda Allah da seni hatırlasın. Senden önce ölen kişiler hakkında konuştuğun zaman kendini de onlardan biri olarak gör. Dünya hayatındaki herhangi bir şeye nefsinin yakın olduğunu hissettiğinde ise dünyanın en sonunda hangi hale geleceğini düşün.
1: Bu kişinin Ebu Derda radıyallahu anh gibi alimlerden nasihat talep etmesi ve bu talebe verilen cevap ne kadar da güzel ve hoştur. Muhakkak ki bu nasihat 3 farklı manayı kapsamıştır. Bunlarsa pişmanlıktan kalpleri parçalanmış, katılıktan dolayı taşlaşmış ve elinden kaçan dünya menfaatlerinden dolayı üzüntüden eriyen kişiler için değerli bir ilaç gibidir. Bu ilaçlardan ilki Allah'ı zikrederek onu hatırlamaktır. Zira bu kalpteki katılığı giderir. Kişinin gaybı bilen Allah'la bağlarını sıkı tutması ve Allah'ı zikretmesi, Allah'ın da onları değerli kişiler arasında anmasına vesiledir. Tıpkı şu kutsi hadiste Allah-u Teala'nın kendisi hakkında şöyle buyurduğu gibi, kulum beni anarsa ben de onu anarım. O beni bir toplulukta anarsa, ben de onu ondan daha hayırlı bir toplulukta anarım. Ebu Derda radıyallahu anh bu nasihatinde Allah'ı hatırlamanın bereketlerinden birine daha işaret etmiştir ki, o da Allah'ı rahatlık anında zikrederek hatırlayan kişinin bunun etkisini zorluk anında yanında bulmasıdır. Bu durum Resulullah'ın şu sözünün genel manalarından biridir. Rahatlık anında sen Allah'ı tanı ki, zorluk anında Allah da seni tanısın. İkinci ilaçsa şu tavsiyedir. Senden önce ölen kişiler hakkında konuştuğun zaman, kendini de onlardan biri olarak gör. Bu tavsiye selefin arkadaşlarına yaptığı yüzlerce tavsiyeden biridir. Ebu Derda radıyallahu anh bazı nasihatlerinde şöyle derdi: ölümü çokça hatırlayan kişide kıskançlık ve haddi aşma azalır. Ölümü çokça hatırlayan kişi bunun iyi etkisini mutlaka amelinde hisseder. Uzun emellere sahip olan kulsa mutlaka kötü amellerde bulunmuştur. Bundan dolayı Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh şöyle derdi: eğer ki ölümü hatırlamak kalbimden uzak kalırsa korkarım ki bundan dolayı kalbim fesada uğrar. Hatta Süfyan es-Sevri rahmetullahi aleyh bu hakikati hatırlamanın etkisini açıklarken şu ibret verici sözü söylemiştir: eğer ki hayvanlar sizin gibi ölümü akledebilselerdi, yemek için eti butu dolgun bir hayvan bulamazdınız. Yani hayvanlar ölümü hatırladıkları için korkudan zayıf hale gelirdi. Bu konuda aktarılan meşhur kıssalardan biri de Ebu'l-Atahiye ile Harun Reşid rahmetullahi aleyhin kıssasıdır. Ebu'l-Atahiye, Harun Reşid'in yanına girdiğinde Harun Reşid ona, bana birkaç beyitten oluşan bir şiirle kısa bir nasihatte bulun dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Atahiye ona şu beyitleri söyledi: göz açıp kapatmada ve nefes alıp vermede kendini ölümden güvende hissetme. Velev ki etrafındaki korumalar ve muhafızlarla güçlü hale gelsen de bil ki ölüm okları yönelmiştir bizim içimizdeki bütün zırhlı ve kalkanlı olanlara. Kurtuluşu umuyorsun ama kurtuluşun yollarında yürümüyorsun. Muhakkak gemiler asla akıp gitmez kurumuş sularda. Harun Reşid rahmetullahi aleyh bu beyitleri işittikten hemen sonra oracıkta bayıldı. Buraya kadar anlattıklarımızı özetlersek, her kim ölümü çokça hatırlarsa, üç şey kendisine ikram edilir: hemen tövbe etmek, kalbin kanaat içinde olması ve ibadetlerde canlı olmak. Her kim de ölümü hatırlamaz ve unutursa, üç şeyle cezalandırılır: tövbeyi erteleme, kanaat etmemek ve ibadetlerde tembellik. Ebu Derda radıyallahu anh'ın bu kişiye yaptığı üçüncü tavsiye ise şuydu: dünya hayatındaki herhangi bir şeye nefsinin yakın olduğunu hissettiğinde ise dünyanın en sonunda hangi hale geleceğini düşün. Evet vallahi, bu bir teselli ve hem de nasıl güzel bir tesellidir. Her kimin nefsi dünyadaki değersiz ve fani olan şeylere bağlı hale gelmiş ve bunun sonucunda kalbi de bundan etkilenmişse, böyle birisinin hemen dünyanın eninde sonunda ne hale geleceğini düşünmesi gerekir. Öyle ki dünyanın bu son hali hakkında Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: dünya hayatının durumu gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Nihayet yeryüzü ziynetini takınıp rengarenk süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları bir sırada, bir gece veya gündüz ona emrimiz, afetimiz gelir de onu sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiririz. İşte iyi düşünecek kavimler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Yunus Suresi 24. Ebu Derda radıyallahu anh'tan nakledilen buna benzer nasihatler çoktur. Onlardan biri de şu nasihattir: sizler ölümden sonraki halleri bilseydiniz, yemeği lezzet alarak yemez, içecekleri lezzet alarak içemez, gölgelenmek için de evlere girmezdiniz. Yüksek tepelere çıkıp göğüslerinize vurur ve halinize ağlardınız. Muhakkak ki ben, kendisiyle destek alınan, sonra da yenilen bir ağaç olmayı ne kadar isterdim. Yine bir defasında Şam ahalisine nasihat ederken şöyle demiştir: ey Şam ahalisi! sizin için nasihatçi olan kardeşinizin şu sözünü iyice dinleyin. Size ne oluyor da yemeyeceğiniz malları topluyor, kalmayacağınız evleri inşa ediyor, elde edemeyeceğiniz şeyleri ümit ediyorsunuz. Şüphesiz ki sizden öncekiler çokça mal ve mülk toplamış, gösterişli evler inşa etmiş ve uzun ümitlere de gönül bağlamışlardı. Sonuçta da topladıkları yok oldu. Ümit ettiklerine ulaşamayıp evleri kabirlere çevrildi. Ebu Derda radıyallahu anh bir cenaze gördüğünde şöyle derdi: "Siz kabire sabah gidin, biz de akşam gideceğiz. Ya da siz akşam gidin, biz de sabah gideceğiz." Ölüm ne kadar da etkileyici bir nasihattir. Nasihat olarak ölüm yeter. İnsanlar bir bir gider de geriye hilm sahibi olmayanlar kalır. İkinci nasihat: dünyadaki mal ve mülkün tehlikesi. Cübeyr bin Nufeyr rahmetullahi aleyh rivayet etmiştir: Kıbrıs fethedildiği ve ganimetler de ehli arasında paylaştırıldığında insanlar birbirine bakarak ağlamışlardı. Bu arada Ebu Derda radıyallahu anh'ı da tek başına oturmuş ağlar halde gördüm. Dedim ki, "Ey Ebu Derda, Allah'ın İslam'ı ve ehlini izzete kavuşturduğu bu günde seni ağlatan şey de nedir?" Bunun üzerine bana dönerek şöyle dedi:
2: "Yazıklar olsun sana ey Cübeyr. Bir ümmet Allah'ın emrini terk ettiğinde Allah'ın katında ne kadar da değersiz bir hale gelir. Bu gördüğün insanlar bir zamanlar mülkü elinde bulunduran güce ve kuvvete sahip bir ümmetti. Ne zaman ki Allah'ın emrini terk ettiler, senin de gördüğün bu hale geldiler."
1: Ne kadar da güzel bir durum ve nasihat. İşte hikmetli ve meselelere ileri görüşlülükle bakan bir alim. Müslümanların zafer ve sevinç anında kavrayamadıkları bir manaya dikkat çekmiştir. Bu ise Allah'ın ümmetlere ve toplumlara dair kevni kanunu hakkında yapılmış bir düşünce ve bakış açısıdır. Öyle ki bu cezanın aynısı Allah'ın emirlerine karşı geldiği için önceki ümmetlere de gönderilmiş ve aynı ceza bu ümmetin de başına gelmiştir. Şu sağlam ibareyi iyice düşün. Bu gördüğün insanlar bir zaman mülkü elinde bulunduran güç ve kuvvete sahip bir ümmetti. Ne zaman ki Allah'ın emrini terk ettiler, senin de gördüğün bu hale geldiler. Bu üç vasfın üzerinde iyice düşündün mü? Güçlü, kuvvetli ve mülkü elinde bulunduran. Ebu Derda radıyallahu anh, lisan-ı haliyle sanki şöyle der gibidir: "Ey Muhammed ümmeti! Fethettiğiniz bu devletin yönetimi düşmüş ve Allah size onların topraklarını ve memleketlerini ele geçirme imkanı sağlamışsa, o zaman şunu iyice bilin ki, eğer siz de onların gittiği yolda giderseniz, onların başına gelen şeyin aynısı sizin de başınıza gelir. Ki böyle de oldu. Kıbrıs Müslümanların elindeyken, Müslümanların zayıflaması ve kendilerini dinden soyutlamaları sebebiyle mağlup oldular ve Kıbrıs tekrardan Hristiyanların eline geçti. Bu yaşanılanlardan ibret alan var mı?" Üçüncü nasihat: tefekkür etmek. Ebu Derda radıyallahu anh bir nasihatinde şöyle söylemiştir:
2: "Bir saatlik tefekkür gece namazından daha hayırlıdır."
1: Ebu Derda radıyallahu anh büyük ibadetlerden olan tefekkür ibadetiyle meşhur olmuş bir sahabiydi. Belki de kendisinden rivayet edilen birçok hikmetli sözler bu uzun tefekkürlerin etkisiyle söylenmiş olabilir. Zira tefekkür ilimle beraber kişiyi muhteşem bir şahsiyete sahip olmaya ve güzel nasihatlerde bulunmaya iletir. Burada kişi şöyle diyebilir: "Ebu Derda radıyallahu anh tefekkürü nasıl olur da gece namazından üstün tutmuştur?" Buna cevap olarak şöyle deriz: tefekkür faydası başkalarına da dokunan ve geneli kapsayan bir ibadettir. Etkisi ise ümmet için daha büyüktür. Aynı zamanda tefekkür, insanın öğrenmeye çalıştığı ilimlerden de sayılır. Bundan dolayı Allah-u Teala her iki ibadeti bir arada tutan kullarını överek şöyle buyurmuştur. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, her vakit Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Âl-i İmran Suresi 190 ve 191. Tabi'in neslinin değerli alimlerinden Avf bin Abdullah rahmetullahi aleyh, bir defasında Ebu Derda radıyallahu anh'ın eşine, Ebu Derda'nın en faziletli ameli hangisiydi diye sorunca, eşi şöyle cevap vermiştir. Tefekkür ve itibar, saygınlık, hürmet. Mi'sar bin Kitam rahmetullahi aleyh Ebu Derda radıyallahu anh hakkında şöyle demiştir. O, kendisine ilim verilen birisiydi. Ebu Derda radıyallahu anh'ın tefekkür ibadetiyle yaşaması sebebiyle ondan birçok hikmet ve bereketli sözler nakledilmiştir ki, biz bu hikmetlerin ve bereketli sözlerin gölgesinde gölgeleniyoruz. Halen de onun nasihatlerinden ele almadığımız bazı nasihatler duruyor ve bunları bir sonraki bölümde tamamlayacağız. 4. Bölüm 1. Nasihat. Nefsi devamlı murakabe etmek.
2: Kendisinden en çok korktuğum şey kıyamet günü bana şöyle denilmesidir. Ey Uveymir! Sen öğrendin mi yoksa cahil mi kaldın? Eğer öğrendim dersen, emreden ve yasaklayan bütün ayetlerin farzlarından, yasakladığı şeylerden vazgeçtin mi denilecek. Bundan dolayı faydasız ilimden, doymak bilmeyen nefisten ve kendisine icabet edilmeyen duadan Allah'a sığınırım.
1: İşte Kur'an ehli kişiler nefislerini böyle kurtuluşun başlarında durdurarak hesaba çekerler. Zira dünya hayatında nefsini hesaba çekmekten gafil olan kişinin, yarın hesap günü amel sayfaları önüne açıldığı vakit pişman olması yakındır. Ne kadar nefsi ağır gelse de bugün yapılacak olan muhasebe, yarın ahiret gününde nefis için daha hafif olacaktır. Dünya hayatında nefsini muhasebe edenin durumu, ticaretinin nereye doğru gittiğini öğrenmek için elindeki hesaplarını kontrol eden tacire benzer. Ta ki kendisini zarara uğratacak sebeplerden uzak dursun ve daha da kâr etmesini sağlayacak sebeplere tutunsun. Nefsini muhasebe etmekten gafil olan kişi ise, kendisine bankadaki hesabının dokümanları getirilen ve kazandığını zannettiği halde boğazına kadar batmış bir şekilde borcun altında olduğunu gören bir tacire benzer. Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle der. Mü'min kul nefsini koruyup gözetendir. Nefsini Allah için hesaba çeker. Dünyada nefsini hesaba çeken kişilerin, ahirette hesapları kolaylaşırken, nefsini hesaba çekmeyenlerin ise hesapları zorlaşır. Bize yakışan şeylerden biri de bazı zamanlarda kendimize ait oturumların olması ve tek başımıza kalarak nefsimizi hesaba çekmemizdir. Böylelikle hem amellerimizi gözden geçirelim, hem de ahirette bizi nelerin beklediğini düşünüp tefekkür edelim. Burada aktarılmasının güzel olacağını umduğum şeylerden biri de İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh'in bu konu hakkında Saydül Hatır kitabında kaleme aldığı şu değerli düşüncesidir. Günlerden bir gün meseleleri iyice teftiş eden bir müfettiş gibi, nefsim hesaba çekilmeden önce ben onu hesaba çektim ve iyice ölçüp biçtim. Bunun sonucunda Rabbani bir lütfun üzerimde olduğunu gördüm. Çocukluğumdan bu ana kadar daima üzerimde birbiri ardına gelen lütufları, günahlar ve çirkin amellerin örtüldüğünü ve cezayı gerektirecek amellere karşı yapılan affetmeleri görüyordum. Bütün bunlara karşın yapılan tek şeyin ise dille şükür olduğunu fark ettim. Yaptığım hataları tefekkür ettim Öyle ki eğer bu hataların bir kısmı sebebiyle cezaya çekilseydim, hemencik helak olurdum. Yine eğer bir kısmı açılıp ortaya dökülseydi, insanların yüzüne bakmaya utanırdım. Bunları duyan birisi benim büyük günahları işlediğime inanarak fasıklar hakkında zannedilen şeyleri benim hakkımda zannetmesin. Bilakis bu anlattıklarım küçük de olsa benim gibi birisi hakkında çirkin olan ve fasit tevhiller sonucu içine düştüğüm günahlardır. Bunun üzerine şöyle dua etmeye başladım. Allah'ım, Hamid ve Settar isimlerinin hürmetine günahlarımı bağışla. Sonra bunlara karşı şükretmeyi istedim, lakin hakkıyla şükredemedim. Bunun üzerine bana bunca nimet verene karşı yaptığım şükürde ihmalkar davrandığım ve kendim hakkıyla amel etmememe rağmen insanlara ilim anlatmaktan da lezzet aldığım için hayıflanmaya başladım. Ben nice büyük makamlara ulaşmayı ümit ediyordum. Lakin ömür geçip gitti ve istenilen şeyler gerçekleşmedi. İkinci nasihat: gizli günahlardan kaçın. Ebu Derda bir nasihatinde şöyle buyurmuştur:
2: mümin kul farkında olmadan diğer müminlerin kalplerini kendisine buğz ettirmekten sakınsın.
1: Daha sonra bu sözünü açığa kavuşturarak şöyle buyurdu:
2: bu sözümün ne manaya geldiğini biliyor musun? Bunun manası, bir kul tek başına kaldığı anda günah işler ve bunun sonucunda Allah müminlerin kalplerine günah işleyen kişiye karşı bir buğz yerleştirir.
1: Ne kadar da etkileyici bir nasihat. Bu nasihatin içerdiği muhteşem manaları İbnül Cevzi rahmetullahi aleyhin Saydül Hatır kitabındaki şu güzel sözlerinden daha iyi açıklayanı bulamıyorum. Şöyle der: kişinin gizli hallerinde yaptıklarının öyle bir etkisi var ki, bu etkiler dışarıdan kendisini belli eder. Allah'a iman eden nice mümin kullar vardır ki, tek başına kaldıkları anda Allah'a saygı duyarlar. Cezasından korktuğu, sevabını umduğu ve onu şanına yakışır şekilde yücelttiği için de nefsine hoş gelen şeyleri terk ederler. Böyleleri bu davranışlarıyla sanki buhurdanlığa güzel koku koymuş ve onun bu güzel kokusu da her yere yayılmıştır. İnsanlar bu güzel kokuyu koklarlar ama nereden geldiğini bilmezler. Kişinin nefsinin arzu ettiği şeyleri terk etmek için gösterdiği çaba ölçüsünce Allah'a olan sevgisi de artar. Ya da sevdiği halde terk ettiği şeyin ölçüsü arttıkça ortaya çıkan güzel koku da artar. Bir de bakmışsın ki İnsanlar bu şahsı gözlerinde büyütmelerine ve dilleriyle de onu övmelerine rağmen bunu niçin yaptıklarını bilmezler. Meselenin gerçek hakikatinden uzak kaldıkları için de bu özelliğin hakikatine güç yetiremezler. Bazen de bu koku taşıdığı ölçüye göre sahibinin ölmesiyle bitmeyip uzayarak devam eder. Bazıları uzun bir süre hatırlanır, sonrasında unutulup gider. Bazıları ise 100 sene hatırlanır, sonrasında ise hem kendisi hem de kabri yok olup gider. Seçkin ve tanınan şahsiyetlerin hatıraları ise ebedi bir şekilde devam eder. Bunun tam aksi olarak her kim insanlardan çekinir ve tek başına kaldığı anlarda Allah'a hakkıyla saygı duymazsa, böyle birisinden içine düştüğü günahların ölçüsüne göre de çirkin kokular yayılır ve başkalarının kalpleri kendisinden iğrenir. Eğer işlediği günahların ölçüsü çoğalırsa, insanların onu hayırla yad etmesi azalır.

0: ve kişinin tökezlemesine sebep olduğuna bir bak. Yazdığım şeyleri iyice düşün ve anlattıklarımı da iyice anlayın. Gizli ibadetlerinizi ve tefekkürlerinizi artırın. Zira ameller niyetlere göre, mükafat da ortaya konulan ihlas ölçüsüncedir. Üçüncü nasihat: dinlemek, konuşmaktan fazla olmalı.
1: Kulaklarını ve ağzını dengeli kullan. Zira senin iki kulağın, bir tane de ağzın vardır. Bundan dolayı susup dinlemen konuşmandan daha fazla olsun.
0: Bu nasihatin açıklayıcı oluşu hakkında daha da izahata gidilme ihtiyacı bırakmıyor. Hikmet ehli kişilerin bu konudaki sözleri ise bayağı çoktur ve faydasız konuşmaların yerilmiş bir şey olduğu hususunda da ittifak halindedirler. Eğer konuşulan konu faydalıysa, o vakit yerilen şey kişiye bıkkınlık verecek kadar çokça konuşma veya aklındaki kötü yerleri ortaya çıkaran dilinin serbestliği olur. Bundan ötürü Muhallab bin Ebi Süfra rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: aklı dilinden üstün olan birisini görmem, bana dilinin aklından daha üstün olan birisini görmemden daha sevimli gelir. Akıllı ve hikmetli kişilerin bu hususta ifade ettikleri sözleri sayılamayacak kadar fazladır. Zira konuşmak, kişinin içinde saklı olan şeyleri ifade eden ve gizli düşüncelerinden de haber veren bir tercüman niteliğindedir. Öyle ki konuşmadan sonra ortaya çıkacak sonuçların bir daha geri dönüşü olmadığı gibi, ağızdan çıkan sözlerin de geri çevrilmesi mümkün değildir. Bu nedenle akıllı kişiye susarak veya az konuşarak dilinin hatalarından sakınması yakışır. Buraya kadar naklettiğimiz ve üzerinde gücümüzün yettiği kadar açıklama yaptığımız nasihatler, bu ümmetin hikmetli şahsı olan Uveymir bin Zeyd Ebu Derda el-Ensari radiyallahu anh'ın hikmetli sözlerinden bir kısmıdır. Bu nasihatlerin gölgesinde dört bölümdür gölgelendik ve birçoğunu da ele almadık. Zira kastımız bu değerli sahabinin bütün nasihatlerini tanıma değil, sadece bazı nasihatlerine işaret etmektir. Allah her kim için hayır dilemişse, Resulullah'tan ve değerli sahabesinden nakledilen az bir şeyle dahi ona fayda verir.
2: Sahabeden nasihatler.
3: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
4: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
3: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Şimdi reklamlar.
5: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince ben.

0: Bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burası Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır, zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Câsiye Suresi 27. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamüke Allah demek. Buhari Cenayiz 2, Müslim Selam 4, İbn-i Mace Cenayiz 1.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Bekir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108
0: nida.org.tr. Bir tanıtım dinlediniz.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlayamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bir bahçeye giremezsen doruk seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme.
4: Yunus Emre Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.

ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi da'vetit tamme ve salatil kaime ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu meqaman mahmuden illezi va'atte inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: کرام.
1: Gönüllere huzur veren radyo.
2: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddise sırrı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: kalpler içi boş kaplara benzer. Hayırlı olanı hayırla dolu olandır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
5: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve

0: müşteri hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz Hacı Adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69. www.ihvan.com.tr.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Reklamları dinlediniz.

ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: İbn-i Şümase şöyle demiştir. Amr bin As, ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kim besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hadâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubuna Muhammed. Sallu ala tabibu kulubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlulukteten min lisani yefkahu kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yebteği gayral islame dinen felen yukbele min ve huve fil ahireti minel hasirin. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında, Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halikimize, Yaradanımıza, Mevlamıza, sevgili Allah'ımıza verdiği sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, bağlarında, bahçelerinde, fabrikalarında, atölyelerinde misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek selamlıyoruz. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz malumunuz meçhile memleketimizin işgal edileceği, vatanımızın parçalanacağı, devletimizin, son devletimizin de ortadan kaldırılması için planlanan, efendim, programlanan, bizim evlatlarımızla bizi yok etmeye çalışan bir terör örgütünün ihtilale karıştığı, kalkıştığı bir gündeyiz. Rabbim şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Hazreti Hamza'ya komşu eylesin. Mevlam Teala dünyevi, uhrevi bütün mükafatlarını şehitlerimize ihsan eylesin. Vatan sevgisini ayrı bir şekilde elimize alacağız inşallahu teala. Osmanlı padişahı paşasına sordu. Dünyada en kuvvetli olan nesne nedir? O da ne dedi? Osmanlı İmparatorluğu'dur dedi. Niye öyle söylüyorsun? Vallahi dedi, dışarıdan düşman, içeriden hain. Uğraştık, uğraştık, uğraştık yıllardan beri. Yıkamadık. Ama ne yaptılar? Kendi evlatlarımızla imparatorluğumuzu yok ettiler. Sonra 700 bilmem kaç bin kilometre arasına bizi sıkıştırdılar. Ama gönül coğrafyamız neresidir bizim? Gönül vatanımız, dünyanın olduğu sınırlar bizim gönül vatanımızdır. Her yere İslam'ı, Kur'an'ı, Muhammedi inancı ve ahlakı götürmek mecburiyetindeyiz. Ey Müslümanlar, İslamca yaşamak mecburiyetindeyiz. Kur'an'a göre yaşamak mecburiyetindeyiz. Hidayet rehberidir buyuruyor alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Geçen de bir temas etmiştim bilmem ne üniversitesinde. Festeqim kema ümirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Bu ayetler beni ihtiyarlattı buyuruyor Sultanımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayetler beni ihtiyarlattı. Mübarek saçlarına, sakallarına beyazlıklar düşüyor, beyazlıklar. Bizim beyazlar neden düşünüyor? Şunu alamadım, şunu veremedim. Oğlanı okutamadım, kızı evlendiremedim. Efendim, arabanın modelini yenileyemedim, yazlığı alamadım, kışlığı yan tarafa koyamadım. Derdimiz bu. Allahu Teala ne buyuruyor Mevlamız? Rağbetiniz kime olsun? Rabbinize. Ve ile rabbike ferrab. Rağbetiniz, yönelmeniz kime olacak? Rabbinize. Yani bizim devamlı dünyadayken kime rağbetimiz olacak? Rabbimize, Allah'ımıza. Gerisi fasa fiso. Değerli kardeşlerim, derdin ne senin bakayım? Şu olmadı, bu olmadı. Rahmetli Nasreddin hocamıza birisi geliyor. Diyor ki, evim dar, yetmiyor. Ne yapayım? Hocamız da diyor ki, bana mı soruyorsun bunu? Evet. Dediklerimi yapacak mısın? Evet. Kaç tane hayvanın var? 5. Hepsini eve doldur diyor. Ne yapsın? Bir defa soruyu sormuş. Bizim zamanımızdaki gibi değil. Zamanımızda hem soruyu sorar, hem de ben de öyle biliyordum. Biliyorsan niye sordun? Yani biliyorsan niye sordun? Bir dişlik taşlamanın bir anlamı yok ki. Alimin yanında dilini tut. Alimler böyle ne yapıyorlar? Nerede ne yapacağını maddeler halinde. Bunlardan birisi de alimin yanında dilini tut. Evliyaullah'ın yanında da kalbini tut. Ya değerli kardeşlerim, misafirlikte gözlerini tut. Sağa sola, öne arkaya bakıp durma. Alemin evini teftiş etme. Değerli kardeşlerim, bilmiyorum şimdi hanımlar öyle mi? Eskiden hem deliler evlerde misafir olurlar. Yavaşça koltuğun, peykenin altını şöyle elini sokar. Hanımefendi bakar, tosa ne pis, ne kirli. Sana onu yapma diyen oldu. Terbiyesiz kadın, ahlaksız kadın. Bunlar İslam'dan yoksun insanlar. Hem ikramları kemali afiyetle midelerine indirirler, hem de dilleriyle ne yaparlar? Dedikodu yaparlar. Ev sahibini keserler. Allah Allah. Değerli kardeşlerim, misafirin duası kabul. Ama bu misafirin değil. Bu münafık. Hem ev sahibine misafir olup, hem de evini, yemeğini, efendim halini, hareketini, dedikodusunu yapıyorsa, bu insan nedir? Münafık. Başka bir şey denmez. Alimin yanında dilini tut. Böyle bir televizyon programında bir soru sordu. Ondan sonra şeyde cevaplamaya çalışıyor. Diyanette görevli hoca efendi. Ama karşıdaki de durmadan müdahale ediyor. Hoca efendi dedi ki, bana bak. Biliyorsan niye soruyorsun? Bizi mi imtihan ediyorsun? Yok, bilmiyorsan niye müdahale ediyorsun? Niye bildişlik yapıyorsun? Değerli kardeşlerim, işte rahmetli Nasreddin hocamıza sormuş adam, yapacağı bir şey yok. Ne yapmış? Hayvanları efendim dolduruyor. Aradan bir hafta geçiyor, yine geliyor. Hocam senin dediğini yaptık ama yer genişlemedi. Yine daldayız. Daha da daldayız. Ha. Samanlıktaki samanlığı da eve koy diyor. Samanları da eve koy. Ne yapsın adam? Bir defa sordu. gidiyor, samanlıklardaki samanlığı da eve koyuyor. Daha da daralıyor. Sonra geliyor. Bir hafta sonra, hocam daha da daraldık. Öyle mi diyor. Ha, şimdi diyor hayvanları dışarı çıkar. Hayvanları dışarı çıkarıyor. Bir hafta sonra yine geliyor. Hocam biraz bollaştık. Şimdi diyor samanları da dışarı çıkar. Samanları da dışarı çıkarıyor. Öbür hafta geliyor. Diyor ki hocam çok bollandık. Ev aynı ev. Yani ev aynı ev. Değişen bir şey yok. Ama insanın kalbi meşgul olduğu için ne kadar meşguliyeti varsa o kadar darlığı var demektir değerli kardeşlerim. Bundan dolayı Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri "Festakim kema ümit ve ila rabbike fergab." Rabbinize yöneleceksiniz. Davanız bir olursa, Allah olursa kalbiniz de mutmain olacak, gönlünüz de mutmain olacak, beyniniz de mutmain olacak, bütün azalarınız rahat olacak. Yoksa samimiyetimle söylüyorum, darlıktan kurtaramayacağız kendimizi. Çünkü Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ve men ya'şu an zikrir rahman nukayyil lehu şeytanen ve huve lehu karun. Siz yaşantınızda, hayatınızda, yolunuzda, yordamınızda eğer zikrimden yüz çevirirseniz, ya zikir ne? Kur'an. Kur'an. Kur'an'ından yüz çevirirseniz. Peki Allah için şöyle bir düşünelim. Hayatımızın hangi safhasında Kur'an var? Allah için. Hasreten istirham ediyorum. Hayatımızın hangi safhasında İslam var değerli kardeşlerim? Anlamak mümkün değil. Geçen de sünnet cemiyetine çağırdılar bizleri. Yani akrabalarımız. Sünnet cemiyetinde gitmeyelim mi canım? Değil mi yani? Sünnet cemiyeti. Efendim yapmak lazım mı değil mi? Hiç lüzumu yok. Yani hiç lüzumu yok. Bu şekilde sünnet yapacaksanız bunun adını sünnet koymayın. Ne koyun? Zulüm. Sünnet değil. İnkar koyun, münkirlik koyun, zulüm koyun. Efendim, isyan koyun. Ama sünnet koymayın. Münafıklık da koyabilirsiniz. Böyle bir sünnet cemiyeti buna sünnet denmez, zulüm denilebilir. Münkirlik denebilir. Münafıklık denebilir, İskankarlık denebilir. Ne kadar böyle cümle varsa kurun, kelime varsa söyleyin. Peki olur, gidelim sünnet cemiyeti ya canım. Hoca da gitmeyecek, kim gidecek? Daha salona girmeden değerli kardeşlerim, yarı çıplak kadınlar. Ya bir yanlış mı geldik? Sünnet değil mi? Dediler hocam herhalde yani bilmediler falan. Aa, bir baktık gelen kadınlar çıplak. Utanmaz, arlanmaz. Ya yanlış mı geldik? Sünnet demediniz mi siz bize? Evet. Ya bu nasıl sünnet? Yani bundan birkaç sene evvel hanımlar gelirken açık bile olsa bir örtü, bir şal alıp gelirlerdi. Bunlar bu, artık o da yok. O da bitti. Dedim benim burada durmam uygun değil. Bana müsaade. Ne yapmışlar değerli kardeşlerim? Ne yapmışlar? Hocalar efendim adet o yerini bulsun diye bir aşk-ı şerif, bir ilahi, bir kaside, bir mevlid, bir de cennet istemişler Allah'tan. Nasıl olacaksa bu iş. Onlar çıkmış. Onun arkasından yapmayın Allah'ınızı seversiniz. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Oynayacaksanız oynayın kardeşim. Davul mu çalacaksınız? Zurna mı çalacaksınız? Mızıka mı çalacaksınız? Ne çalacaksınız? Ama bunu dini alet etmeyin. Allah rızası için. Hasreten istirham ediyorum. Bunu yapanlar umreye gitmiş, efendim kapalı insanlar, efendim yani mütedeyyin insanlar, siz bunu yaparsanız böyle bir medeni, çağdaş, uygar falan, abi uyduruyorlar işte kendini, aydın, sosyete, jet sosyete, bunlar ne yapmaz ya? Allah için, Allah için söylüyor, Allah için uyarıyor. Yapmayın, etmeyin. Hatta son burada konserde ilahi söylüyorlar. O müzik eşliğinde ilahi. Burada onu da size apaçık söyledim. Bu dinen caiz değil. Aynen şarkıcı türkücü havasına bürünüp ondan sonra şarkı türkü söyleyeceğine İlahi söyleyerek aynı ortamı yaşamanın dinen, dini olarak neyi var Allah'ınızı seversiniz? Nefsi istekler aynı. Efendim müzik, müzikaller aynı. Hal hareket aynı. Efendim mikrofon tutmalar aynı. Bunun İslam'la, Kur'an'la, Allah'ın rızasıyla, İhlasla, samimiyetle ne alakası var? Değerli kardeşlerim, burada onu izah ettik. Şimdi efendim sünnet diye yaptığınız bu olayın sünnetle ne alakası var? Men ahabbe sünneti, kim benim sünnetimi severse fakat ahabbeni, muhakkak beni sevmiş olur. Ve men ehabbeni, kim de beni severse, kâne ma'iye fil cenne, cennette benimle beraber olur. Resulullah'ın net hadisi şerifi. Evladımızı sünnet ettirdik mi? Evet, bu sünnet, tamam. Peki bu Kur'an'ı okuttuk. Tamam, o da güzel. Peki ondan sonra çılgın gibi yarı çıplak, yarı değil, 3'te 2 çıplak, 4'te 3 çıplak süslenmiş, püslenmiş, allanmış, pullanmış, efendim boyalanmış, badanalanmış. Ondan sonra erkeklerin karşısında akrabaları, amcaları, dayıları, komşuları, efendim onların arkadaşları, akrabaları, onların karşısında çılgın gibi oynamaları, bükülmeleri, gerdan kırmaları, bunun neresi sünnet yahu? Bu haram, haram. Haram ya, haram. Bir de utanmadan, arlanmadan Hacı Efendi'nin gelini, kızı, torunu çırılçıplak. Bilir demez mi ki benim gelinim, benim kızım, benim torunum? Boynun devrilsin senin. Böyle şey mi olur ya? Değerli kardeşlerim, sünneti sünnet gibi yaşamak mecburiyetindeyiz. Sulandırmayın. Festakim kemâ ümir, emrolunduğun gibi dosdoğru olun. Veyahut da şeytanlaşın veya rahmani olun. Ya şeytani olacaksınız ya rahmani olacaksınız. Hem şeytani hem rahmani, onun yeri ayrı, onun yeri ayrı derseniz vallahi kayya deresini boylamanız içten bile değil. Veyl deresini boylamanız, cehennemin dibine gitmeniz içten bile değil. Bu nedir Allah'ını seversiniz? Maalesef bunu bir talebemiz açtı. Hukuk fakültesi. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Peki ne dediler değerli kardeşlerim? Bu ayeti örtmeye kalktılar. Pankartı açan talebemiz ne diyor biliyor musunuz? Beni yaralayan ne oldu biliyor musunuz diyor. Evet, tesettürlü hanımların alkışlayıp karşı tarafa destek vermeleri beni yıktı diyor. Biz bunun için mi mücadele ettik? Bizler bunun için mi efendim yıllarca efendim bunun üzerine ihtilaller, muhtıralar bunun için mi yaptık? Hatta bizim yakınlarımızdan birisi bu 28 Şubat'ta örtü tesettürden dolayı okulunu bırakma karşılığı bırakma zorunda kalıyor. Çıkarmam ben diyor. Son aldığımız haberde ne oluyor biliyor musunuz? Bu hanımefendi 20 sene evvel, yani 30 sene evvel, 25 sene evvel başörtüsünden dolayı okulunu bırakmak mecburiyetinde kalan bu hanımefendi geçenlerde açıldığını duyduk. Fe eyne tezhebun? Nereye gidiyorsunuz? Değerli kardeşlerim, kadın koca haklarından bahsetmiş idik. Şimdi Efendimiz aleyhissalatu vesselam bakın ne diyor? Bir olay anlatılıyor. Nerede anlatmış? Tebarani'de geçen bir hadisi şerif. Bu hadis-i şerif Tirmizi ve İbn-i Mace'de geçmiş. Hangi kadın koca kendisinden razı olduğu halde ölürse o kadın cennete dahil olur. Değerli kardeşlerim, Tirmizi hadis-i şerifi. İmra'tun mat ve zevcüha anha râlin dehaletil cenne. Dehaletil cenne. Hangi kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse o kadın ne yapar? Cennete girer. Ne var bunda? Yani bu karı koca hakları, adam 70 sene bir hanımıyla ömür sürüyor. Vefat edeceği zaman hanımına diyor ki, hanım senden memnunum. Bu dünyada beraber olduk. Ahirette bekliyorum seni. Orada da beraber olalım. Şimdiki karı kocalar ne alemde? Değerli kardeşlerim, hanımları serkeş ettiler. Hanımları isyankar ettiler. Hanımlara, efendim, evinde kocasına, babasına, abisine, dayısına, amcasına, çocuğuna köle mi olacaksın, hizmetçi mi olacaksın diye evden dışarı çıktılar. Neydu belirsiz insanlara hizmetkar ettiler değerli kardeşlerim. Nedir Allah'ınızı severseniz bu hal nedir? Allah ile mücadele, Allah ile harp. Kocasına hizmeti ne yaptı? Kölelik olarak kabul ettiler. Aman ya Rabbim, aman Allah'ım. Ne korkunç bir hadise. Yani kadınlar kocalarına hizmeti kölelik olarak telakki ettiler. Evde annesine, babasına, kaynanasına, kaynatasına, şimdi bunlara hizmet ederse sevap kazanır. Çocuğuna hizmet ederse onun bakımı, efendim, onun eğitimi, onunla ilgilenmek, akabinde efendim dayısı, halası, teyzesi, efendim amcası, bunlara hizmet sevap kazandırır. Helalları çünkü, helalları sayıyorum. Ne yaptılar? Bu sevabı ellerinden aldılar hanımların. Evde kölem olacaksın. Şimdi bazı kelimeleri ister istemez yutarak söylüyorum. Değerli kardeşlerim, bir uçağı düşünün, 300 kişi. İki tane kadın 300 kişiye hizmet ediyor. Adı ne? Hostes. Yahu şu düştüğümüz hale bakın ya. Şu düştüğüm gece gündüz. Tamam efendim, geliyor efendim. Uçağa binerken o hostes, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Evinde yaparsa kölelik. Ama uçağın kapısında, dünyanın dört bir yanında despot insanlara, buyurun efendim, hoş geldiniz efendim. Ooo, hosteslik medeni. La havle ve la kuvvete illa, inanılır gibi değil. Veya kızlarımız şu anda, efendim, garson. Mesela ne despot insanlar var. Şimdi abisine hizmet et derse, ben köle miyim? Ben abimin kölesi miyim? 3-5 kuruşa dinini satanlar, 3-5 kuruşa onurunu satanlar. Ne yapıyor? Olmadık işler. Böyle biraz sert konuşursa şef hemen, ne yapıyorsun sen? Hemen bırak bakayım, yürü git. Arkada var, nasıl olsa. Ve bu kadar da değersizleştirdiler. Her hizmeti de cehennemde bir delik aşağıya. Değerli kardeşlerim, hanımlar, hizmetiniz evinize olacak, evinize. Ne idu belirsiz insanlara sizi hizmet ettiriyorlar, köle ettiriyorlar ve sizleri pespaye olarak kullanıyorlar. Maalesef kurdukları şeytani düzen size sizliğinizi, benliğinizi unutturdu. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Kocası kendisinden razı olarak ölürse o kadın cennete gider diyor. Ve başka bir, bakın hadisi şerifte, kadın 5 vakit namazını kıldığı, 1 ay orucunu tuttuğu, zinadan sakındığı, kocasına itaat ettiği zaman Rabbinin cennetine girmiş olur. Görüyor musunuz? Değerli kardeşlerim, sizin cennete girmeniz öyle zorluk yok. Zorluk yok değerli hanımlar. Kocasına itaat diyor. Evini bırakıp Tabii kadını bırakıyorlar mı ki? Kaç tane ahtapot gibi o evin içine kollarını sokmuş, kadını dışarı çıkıp birisinden kurtulsa birisine, birisinden kurtulsa birisine. Şimdi böyle efendim dünya perestlerden kurtarıyoruz hanımları, evinde otur tamam diyor. Bu sefer efendim tarikat adı altında efendim dergaha hizmet, efendim şeyhe ismi hizmet, derneğe hizmet, vakıfa hizmet, haydi kadınlar dışarıya. Çıkamazsın kardeşim. Çıkamazsın ya. Birisi telefon. Neredesin? Ben tercahtayım. Ne yapıyorsun? Çay dağıtıyorum. Kadın. Hayırdır? Allah rızası için. Bu Allah'ın rızası bunda yoktur. Değerli kardeşlerim. Çünkü kocası razı değil. Veyahut da laflarımı iyi anlayın. Sözlerimi iyi anlayın. Yanlış anlamayın sakın. Veyahut da kocası izin vermemiş veya evindeki işleri noksan, temizliği noksan, yemeği noksan, bakımı noksan, ondan sonra kendini tatmin etme babında şeytanın oyunu. Ben dergaha hizmet ediyorum. Edemez. Dergaha hizmet edemez. Evine hizmet edeceksin. Kocana hizmet edeceksin. Çocuklarına hizmet edeceksin. Varsa büyüklerin büyüklerine, kaynanana, kaynatana, onlara hizmet edeceksin. Değerli kardeşim. Mecbur muyum efendim? Mecbur musun dergaha hizmet etmeye? Mecbur musun garsonluk yapmaya? Mecbur musun sokaklarda efendim saatlerce AVM'lerde şuralarda buralarda dolaşmaya? Hadis-i şerif okuyorum. Hocam sohbete gitmeyelim mi? Tabii gideceksiniz. Tabii ki eğitimlerinizi alacaksınız. Ancak evdeki işiniz, hizmetiniz müsaitseniz, evdeki evlerinizi bırakıp ondan sonra yok dergahtı. Tabii onlar başka ahtapotun kolları bırakıyor mu? Bırakır mı canım? Bu sefer kim devreye giriyor? Siyasi partiler giriyor. Kadınlar kolları. Bir bakıyorsun tesettürlü kadınlar ellerinde broşür dağıtıyor. Ne işin var senin ya? Yapmayın, etmeyin. Efendim biz İslam'ı getireceğiz. Efendim İslam nizamını kurayım. Önce siz çalışmalarınızdaki İslam nizamını kurun. Tesettürlü kadınların efendim broşür dağıtmakta veyahut da stat açıp oralarda yok imza alacağız, yok üye yapacağız. Ne işi var kadınların? Ne işi var? Bak ahtapotun kolu bir de oradan geliyor. Başka? Ahtapotun kolları bitiyor mu? Yok efendim ekonomik özgürlük. Efendim bir gün böyle kocasıyla boşanmış benim de tanıdıklarımdan bir yere gitmek mecburiyetinde kaldım. Oraya vardım. O kadının da amiri gelmiş bir şey gösteriyor. Yanında dikildi böyle. Efendim bakar mısınız efendim? Ya kocana demedim be efendim diye. Müdürü müdür, başkan yardımcısı mıdır, başkan mıdır? Onun yanına dikilmiş. Senin kokun, ne olsa bir kadının kokusu var. Olmadı kendi kokulandırıyor. Veyahut da bir erkeğin yanında o şekilde dikilmek. Kimin haddine yahu? Kimin haddine? Kim izin verdi? Değerli kardeşlerim. Kadınlar çalışmasın mı hocam? Kadınların kendi ortamı olacak. eğer yeterli bir geçimi varsa çalışmayacak. Ama mecbur durumda kalmış. Yani olabilir mi? Olabilir tabii, niye olmasın? Ama ben lüks için de mesela arabamızı yenileyeceğiz de ben onun için çalışıyorum hocam. Allah Allah. Başka daha nice bunlar dinen caiz olmayan meseleler. Değerli kardeşlerim, bunlar dinen caiz olmayan meseleler. Zarurette kadınların olduğu ortamları seçeceksiniz. Kimseyle, erkekle oturup muhabbet etmek, çay içmek, sigara püflemek. Sen ne diyorsun hocam? Sen ne diyorsun hocam? Umre'ye gitmiş hanımefendi. Umre arkadaşıyla oturmuş bacak bacağın üzerinde sigara tüttürüyor, kahve içiyor kadın ya. Hocasıyla beraber. Hoca yani rehber. İyice suyunu çıkardık, iyice cıvıklaştırdık olayı. Yani bırakın, hani ne diyeyim ben, ne diyeyim, deveye demişler boynun eğri, boş versene demiş, nerem düz ki. Evet değerli kardeşlerim, öyle bir müsaade ama yok, hiç öyle bir derdin yok. Evde canı sıkılıyormuş hanımefendinin. Allah Allah. Ya nasıl canın sıkılır? Seni Allah evi, ev sevgisini vermiş. Ev muhabbetini vermiş. Yani Allah seni ona yönlendirmiş. Ki evinde dursun. Şimdi kocası da kendine, kocasına da itaat etmiş olursa Rabbinin cennetine ne yapılır? Değerli kardeşlerim, dahil olur, girer. Ne kadar kolay ya. Erkek dışarı çıkacak, helal kazanacak. O kadar kişilerle boğuşacak. Yok diyor kadınlar. Biz de erkekleşeceğiz. La havle vele. Ya sen kadınsın. Yok diyor, ben de erkekleşeceğim diyor. Erkek ne diyor bu sefer? Bak böyle yaparak çocuklarınızın neyini bozarsınız? Huyunu bozarsınız. Erkek çocuğunuz kadınlaşmaya başlar. Çünkü erkeğin otoritesi olduğu yerde erkek çocuk erkek gibi, hanım kızımız da hanım gibi hareket etmeye başlar. Bundan dolayı ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kişinin helakı çocuklarından, evlatlarından, anasından, babasından olacak buyuruyor. Şimdi bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerif. Kadınlar gebe kalıcıdırlar. Yani hamile kalıcıdırlar. Doğurucudurlar. Emziricidirler. Evlatlarına şefkat gösterirler. Eğer kocalarına karşı yaptıkları nankörlük olmasaydı onların namaz kılanları cennete girecekti. Allah Allah. Bir nankörlük var demek. Kadınlar nankör mü hocam? Değil ya, niye nankör olsun? Bu ne peki? Yapmayın diyor Allah Resulü. Yapmayın. Mesela kocanıza karşı ben senden ne gördüm de başkaların kocaları şunu yapıyor da bunu yapıyor da ben falandan daha güzelim de onun altında son model araba var da benim altımda bir şey yok da efendim. Ya Allah seni ondan imtihan ediyor. Sen başkasıyla niye kıyaslıyorsun kocanı? Adamın elindeki imkan bu. Çok şımardık. Değerli kardeşlerim, çok şımardık. Haddinden ziyade şımardık. Bir profesör oylum soy ismi aklıma gelmedi. Ne diyor? Ben diyor çok iyi bir Müslümanım diyor. Niye dedi? Ya benim 3 tane üstümde kazağım vardır. 3 pantolonum vardır. 1 ayakkabım vardır. Benim başka bir derdim olmaz diyor. Yani birisini çıkarım, birisini giyerim diyor. Öyle çok şaşalı, debdebeli bir şey değil. Zaten kendisine çoban profesör diyormuşlar. Çok zeki bir insan. İmanlı bir insan. Namaz kılmıyorum diyor. Allah da namaz nasip etsin inşallah. Yani konuşmaları, iman ehli bir konuşmaları. Bütün ilaçları ben ezbere bilirim diyor. Yani genç yaşında da profesör olmuş adam. Onun için diyor benim bir gailem yok diyor. Arabam yok benim diyor mesela. Dolmuşla gelir giderim diyor. Ama herhangi bir gailem olmaz benim diyor. Profesör ya işte bu. Mesele bu ya. Niye sıkıntıya giriyorsunuz? Niye darlığa giriyorsunuz? Adamın 45 dairesi varmış. Mesela bir gün evvel 45 dairesi. Bir gün sonra yatacak yeri kalmadı. Yatacak. Kiracısının birisine diyor ki yarın çık. Ama yarın ne kiracının evi var ne onun evi var. İkisi de nerede? Yardım kuruluşlarının getirdiği yemeğe muhtaç, yemeğe. Bu Erzincan efendim o 11 ilimizde efendim deprem oldu ya, 455 bin konut yapıldı kısa zaman içinde. Ama görüyorsunuz ya, değerli kardeşlerim, ahbap diyorlar, obala diyorlar, toplamışlar yardımları, cukka ediyorlar. Allah Allah, Allah Allah, bilmem kaç milyar. La havle ve la

derseniz deyin, ne kadar marka diyerseniz deyin, değerli kardeşlerim, emin ol kefen diyeceksiniz, o da nasip olursa. Sormayacaklar bile size ha, modelini nasıl yapalım diye. O düğünlere giderken efendim çılgın çılgın kıyafetler giyiyorsunuz ya hanımefendiler. Ha vallahi ha billahi sormayacaklar. Eğer nasip olursa, bir de o var. Nasip olursa. Dünyanın en zengin adamlarından Lübnanlı bilmem ne, en görkemli bir yere ne yapıyor? Değerli kardeşlerim, en görkemli bir yere efendim anıt mezar yaptırıyor kendisi için. Nerede bu oldu biliyor musunuz? Denizde. Ve hala daha ölüsü bulunamadı. Hala. Ya değerli kardeşlerim, nasip olursa. Neyin pazar mücadelesini yapıyoruz ya? Anlamıyorum ben değerli kardeşlerim. Anlamıyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum. Bu lüks, bu sükse, bu nefsi arzuların peşinde koşma. Geçen birisi yine akrabalarımdan, uzaktan akrabalarımdan, efendim gelinine neydi bileziğini yaptırıyor efendim. Neyse yani oğluna diyor, oğlunun düğün borçlarını kapatıyor, aman borçlu yaşamasınlar. Bir gün gelin, aman baba icra geliyor, kızım nasıl icra gelir? Benden fazla para alıyorsunuz. Ben 4 nüfusum, sen 2 nüfussun. Ne yapmışlar? Altınları bozmuşlar, tatile gidiyorlar, kredi çekiyorlar, tatile gidiyorlar. Şımarıklığa bak, rezilliğe bak, kepazeliğe bak. Ya, tatil kredisi yok ya. Olmayan para harcanır mı? Bu ne açgözlülük? Ondan sonra ne oluyor? Karı koca geçinememeye başlıyor. Gidin bir ağaç altına oturun. Artık şehirlerin içinde de parklar var efendim. Mesire yerleri var. Değerli kardeşlerim. Başka bir hadisi şerifte, buraya da dikkat edelim. Ateşe muttali oldum. Hanımlar hasreten istirham ediyor. Ne olursunuz, bu hadis-i şerifleri can kulağıyla dinleyin. Şimdi darılırsınız, gücenirsiniz, yanlış anlaşılır gibi apuk sapuk ifadelerle bu hadis-i şerifler okunmuyor. Yani okunsa üstün kör geçiliyor. Bu hadis-i şerif bazen hocalarımızda anlatılıyor. E şimdi feministler var ya canım. Kadın haklarıymış. Nasıl kadına hak şey edeceksin? Efendim seçme seçilme hakkı verdik. Allah Allah. Benim annem ordu komutanı, ordu. Ne anlatıyorsun? Ayşe annemiz oldu komutan. Daha bunun gibi nice misaller vereyim sana. Ya seçme hakkı vermiş, seçilme hakkı vermiş. Daha ne verdin? Ondan sonra çok çok affedersiniz. Genel evlerinde, zevk yerlerinde, eğlence yerlerinde, eğlence metai ettiniz kadınları. Ya hele hele 1945'li yıllar aklımda yanlış kalmadıysa, 6. filo mu geliyor bilmem ne mi geliyor, efendim zalim Amerikan askerleri için gazetelerde ilan veriliyor, kadınlar genel evinde, çok affedersiniz, çok affedersiniz. Bu mu kadın hakları? Hala kadınlara efendim sertifika veriliyor. Bu ne rezilittir, bu ne kepazeliktir. Nasıl olur? Bu mu kadın hakları? Halbuki kadın hakları dernekleri bunun peşinde koşacaklar.
et pazarına döndü.

sokaklarımız yani iğrenç haller. Böyle de deyince vay efendim sen şöyle dedin ben böyle. Ne elleme ya. Fikir özgürlüğümü kullanıyorum. Kimseye hakaret etmeden fikri öyle demiş ya. Mesela işte Kur'an'la alay eden bir zalim var. Efendim onu destekleyenler var. Hatta hoca kılıklı adamlar onları destekledi. Ben de diyorum o zaman, ben de fikri hürriyetimi kullanıyorum. En alçak, en adi varlıksınız. Benim Kur'an'ımla, mukaddesatımla, Hazreti Muhammed Mustafa'm ile eğlenenler, efendim, onlarla alay edenler, ben fikir özgürlüğünü kullanıyorum diyenlere biz de fikir özgürlüğümüzü kullanıyoruz. En adi, en alçak insanlarsınız. Değerli kardeşlerim, ateşe muttali oldum. Baktım ateşte bulunanların çoğu kadınlardır. Bu hadis-i şerif Müslim ve Buhari'de geçiyor. Sahih-i. Neden böyle, durum böyledir ya Resulallah diye sordular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çokça lanet okurlar ve kocalarının iyiliklerini inkar ederler. Allah Allah. Gördünüz mü değerli kardeşlerim? Gördünüz mü? Hanımlar, Resulullah söylüyor. Aa İsmet Hoca böyle demiş de şöyle demiş de. Ben demedim ya, bana ne? Ben tebliğ ettim. Ha bana ne derken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi söylediyse benim için doğru odur. Amanna ve saddakna. Gözlerimizle görsek, kulaklarımızla duysak, bunun muhalifi bir söz Resulullah söylerse vallahi Resulullah'ın dediği doğrudur. Değerli kardeşlerim. Ya gözümle gördüm işte. Kulağımla da duydum. Yok. Resulullah ne söylediyse o doğrudur. Bizim gözümüzün gördüğü yanlıştır. Kulağımızın duyduğu yanlıştır. Bu kadar. Belki amellerimiz, günahlarımız çok olabilir. Ama imanımız evelallah değerli kardeşlerim. Evelallah. Bundan dolayı çokça lanet okurlar ve kocalarının iyiliklerini inkar ederler. İki mesele sayt. Aman be hanımlar ya, yapmayın etmeyin Allah'ınızı severseniz ya. Ne diyeyim ben daha? Bunları duymadık, etmedik. Kocalarınız geldiği zaman çok mu zor ya? Yapanlara tebrik ediyorum, yapmayanları da uyarıyorum. Bey hoş geldin, sefalar getirdin. Yoruldun mu? Moralin bozulmuştur. Kimlerle uğraşıyorsun bizim yüzümüzden? Çoluğunun, çocuğunun, efendim kahrından. Biz senden çok memnunuz. Allah senden razı olsun. İyi ki başımızdasın. Neyse canım. Neyse. Öyle mi? Hele hele. Şu analar. Hanım gibi kız yetiştirin analar. Eşkıya değil. Adam gibi adam yetiştirin. Hanımlar, anneler. Eşkıya değil. Allah ve Resulü'nden harbi lanet etmeyin. Bak ha, bu iki şey çok lanet okurlar. Yani beddua okur, inkar eder efendim. Bir de kocalarının iyiliğini inkar ederler. Kocalarınızı gemleyin. Gel bey. Geçen de efendim hanımıyla çıkmış. Efendim sünnet cemiyeti sözü. Ya bu sünneti ne yaptınız böyle ya?
Nereye gidiyorsunuz ya? Böyle şey mi olur? Sünnetten sonra oyun. Eskiden kına diye evvel yapardılar. Sünneti adam gibi hocalar okur, efendim, sohbetler edilir, yenilir, içilir, dağılırdı. Öyle değil şimdi. Öyle değil. Onun için sünnetten sonra, Kur'an'dan sonra, ya siz dalga mı geçiyorsunuz Allah ile? Alay mı ediyorsunuz Allah ile? Mevla ile alay olur mu? Mevla ile dalga olur mu? Mevla'nın diniyle oyun olur mu ya? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz bizler? Allah'tan korkun. Ya da hiç hacı hocayı karıştırma kardeşim. Şeytanla meleği niye karşı karşıya karıştırmaya çalışıyorsun? Bundan dolayı başka bir hadis-i şerifte bakın ne buyuruyor? Cennete muttali oldum, baktım gördüm ki cennet ahalisinin en azını kadınlar teşkil eder. Bu da cennet ahalisinin en azını. Bu durum karşısında sordum. Kadınlar nerede? Cennet hazini bana şöyle cevap verdi. Bu da zayıf bir senetle geliyor. Onları iki kırmızı, yani altın ve boyalı elbiseler cennetten meşgul etti. Değerli kardeşlerim, şimdi bu hadis-i şeriflere göre, şu piyasadaki kadınların, dışarıdaki kadınlara göre, hadis-i şerifi bir düşünün bakalım. Değerli kardeşlerim, hadi. Şöyle bir hadis-i şerifi düşünelim. Bu hadis-i şerif bu duruma göre, yani cicili bicili elbiseler, altın, iki kırmızı, yani o rengarenk elbiseler falan. Allah Resulü bu sözleriyle ziynet takılarını ve süslü elbiseleri kastediyor. Yani sadece altın değil, diğer ziynet eşyaları, efendim, bileklikler, parmakta yüzükler, rengarenk, boyunda efendim kemerler falan. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şerifte şöyle bir hadis-i şerif var. İbni Abbas radıyallahu anhüme buyuruyor. Haysam kabilesinden bir kadın geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ben kocası olmayan bir kadınım. Evlenmek istiyorum. Acaba kocanın hakkı nedir? Peygamber Efendimiz, kocanın eşi üzerinde hakkından biri, kocası onun nefsini istediği zaman o devenin sırtında dahi nefsini kocasından men etmemelidir. Evet. Çok sorulan sorulardan birisidir bize. Vallahi zaten şimdi ben burada sade anlatıyorum. Dizilerde birebir görüyorsunuz. Yatak hayatı, sarılmalar, öpüşmeler, affedersiniz, koklaşmalar falan filan. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Devenin üzerinde dahi olsa isteğini reddetmemendir. Eğer istediğini reddetmen olursa zamanımızda ne olur? Zinaya kayar.
O zinaya kaymakla sen de sebep olman hasebiyle aynı günahı yersin. Şeye göre, şeriata göre zina eden erkek rejim edilmesi lazım. Çünkü çok ağır bir günahtır. Şimdi bizim için çok hafif ya. Randevu evleri, affedersiniz genel evleri, efendim bilmem ne yerleri söyleyemiyorum. Bazı şeylere tıkanıyorum yani söylerken. Şimdi böyle bir ortamda siz hangi İslam'dan bahsediyorsunuz? Hangi Kur'an'dan bahsediyorsunuz? Hangi cennetten bahsediyorsunuz? Yanıyor ortalık, yanıyor. Her yer yanıyor. Değerli kardeşlerim, kocanın izni olmaksızın onun evinden herhangi bir şeyi başkasına vermemektir. Yani kocanın izni olacak. Eğer kocanın izni alınmadan onun evinden başkasına bir şey verirse, günah onun boynuna, ecir kocasına. Değerli kardeşlerim, kocanın bir hakkı da kocanın izni olmadan nafile oruç dahi tutamaz. Nafile, farz değil. Mesela perşembe, pazartesi oruçları var değil mi? Sünnet. Kocası dedi ki, yok bugün oruçlu olma. Benim canım seninle kahvaltı yapmak istiyor. Ben tutarım. Tutamaz. Şimdi az önce geçen de az önce söyledim. Yok efendim şeyhe hizmet, yok efendim dergaha hizmet. Oturun evinizde, oturun. Yok illa tarikata. Tarikat oyuncak mı ya? Madem bu kadar tarikata girme var, bu günahlar nereden geliyor? Tarikat erbabı adam, kızını ilk dansı kendisi yapıyor. Ne tarikatı? Öyle tarikat mı olur? Allah seni şeriata göre yargılayacak. Kur'an'a göre yargılayacak. Tarikat nedir? Şeriatın en hassas yaşanmasına ne denir? Tarikattır. Yoksa girelim, bu bizim şeyhti, bu bizim efendim hocaydı. Ama etkisi yok. Değerli kardeşlerim, etkisi yok. Hacı Beyram Veli Hazretleri'nin buyurduğu gibi 1,5 müridim varmış. İşte bu kadar. Peki, eğer kocanın izni olmadığı halde kocasının evinden çıkıp dışarılara giderse, eve dönünceye kadar veya tövbe edinceye kadar melekler ona lanet eder. Değerli kardeşlerim, kocası diyor ki hayır dışarı çıkma, hele hele bu ortamda efendim ne işimiz var ya, dışarıda ne işimiz var? Siz hanımlar Allah indinde incidir, mercandır, kıymetlidir. Allah ve Resulünün yanında onun için üzülmelerini, itilmelerini, kakılmalarını, hor görülmelerini gönül razı olmazlar. Onun için emirleri böyle kesindir. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyorlar? Eğer herhangi bir kimseye başka bir mahluka secde etmeseydi, emretseydim, muhakkak ki kadına, kocasına secde etmesini emredecektim. Böyle bir emirde kocanın zevcesi boynunda bulunan hakların büyüklüğünden verecektim. Evet, şimdi değerli kardeşlerim, başka bir hadis-i şerifte, yani kadınlar kendilerini ne kadar sakındırırsa o kadar Allah'a yaklaşırlar.
ne kadar kadınlar kendilerini muhafaza ederseler Mevla'ya o kadar yakın olurlar. O bu hadis-i şerifte onu izah ediyor. Ne buyuruyor bakalım? Kadının Rabbinin cemaline en yakın olduğu zaman. Allah Allah. Evet hanımlar, müjde. Müjde. Cemaline en yakın olduğu zaman, evinin derinliğinde bulunduğu zamandır. Yani evi bile Mevla diyor ki evinin derinliği. İşte namaz babı öyle gelir. Şimdi hanımlar bölük bölük cami cami dolaşıyorlar. Allah Allah. Ya sabah namazına geliyor kadın ya. Yatsı namazına geliyor. Ya ne işin var senin ya? Ne işin var? Otur evinde ya, otur evinde. Niye zahmet ediyorsun? O zahmet erkeklere, cemaate gitmek erkeklere, cihada gitmek erkeklere, askere gitmek erkeklere, vatanı korumak, ırzı namusu korumak, canı malı korumak erkeklere. Sen otur ya. Yok, illa ben de erkek olacağım diyor. Görelim bakalım Azrail Aleyhisselam derdiği zaman erkekliğin ne kadar olacak, onu bir göreceğiz. Evet. Kadının evinin açık bir yerinde namaz kılması camide namaz kılmasından daha üstündür. Evinin iç kısmında namaz kılması evinin açık kısmında kıldığı namazdan daha üstündür. Evinin içindeki küçücük odasında kıldığı namaz ise evinin içinde kıldığı namazdan daha üstündür. Dinin sahibi böyle tarif ediyor kardeşim. Yok diyor. Yok. Ne oldu, ne istiyorsun ya? Ben efendim gideceğim. Nereye? Camilere. Gidemezsin. Otur oturduğun yerde. Gidersen de eğer bu şekliyle camilere gidiliyorsa sevap değil günahı yüklenip geliniyor. Şimdi değerli kardeşlerim, bakınız. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri hadis-i şerifte, Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte, şimdi hadis-i şerifte mahta ve mıhta kelimesi, ev içinde ev demektir. Bunun böyle olması kadının daha fazla gözlerden kaybolmasından ileri geliyor. Bu sıra binaen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kadın avrettir. Binaenaleyh kadın evinden çıktığı zaman onu saptırmak için şeytan gözetmeye yeltenir buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Allah izin ederse değerli kardeşlerim, bu mevzuyu sizlere daha da anlatmaya, izah etmeye çalışmak istiyorum ama yani oldukça geniş bir şekilde anlatılmış. Bu kadarla iktifa etsek mi diye düşünüyorum. Çünkü neden değerli kardeşlerim? Başka mevzulara da zaman ayıralım. İnşallah bu Ağustos ayımızda umre grubumuz hazırlanıyor. Gitmek isteyen kardeşlerimiz en kısa zamanda pasaportlarıyla beraber radyomuza müracaat edebilirler. Bunun yanında efendim kurban
bağışı yapmak isteyenler. Kardeşler çok bir para değil yani, 5000 lira bir para hakikat çok para değil. Ama orada kaç tane fakir ondan yiyecek? Kaç tane fakirin karnı doyacak? Kaç tane fakirin sofrasına et girmiş olacak? Velev adağınız, velev de böyle bir hayır yapmak isterseniz, radyomuzun telefonları her zaman açık. Bunun yanında değerli kardeşlerim, Mevlam izin ederse böyle Mahmut hocamızla, Mesut hocamızla burada programlar yapıp beraber sizden gelen soruları cevaplayıp, yani böyle kolektif bir program planlıyoruz. Mevlam en kısa zamanda yapmayı nasip eylesin. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.
3: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: Dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah, El Medinu'ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu'ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskender'i rahmetullahi aleyh.

0: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki gıybet müminin dinini ifsat hususunda cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim, Zekat 121-123, Nesai, Zekat 81, İbn-i Mace, Fiten 18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacı.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalar.

0: kazanır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söylediğince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

hamdolsun seni bize lütfeden, ihsan eden Mevla'ya. Salat ve selam olsun rahmet sebebimiz olan Nebi'ye. Sen bize minik bir melek, tatlı bir can kuşusun. Yuvamıza dünyanın huzuru, cennetin kokususun. Uyanışın güneşin doğuşu, sabahın oluşu gibi. Baharı müjdeleyen cemre, kalbin ilk atışı gibi. Uykuya dalışın yıldızların doğuşu, gecenin sessizliği. Kirpiklerin huzur, ellerin minicik ama kovdu kimsesizliği. Seni nasıl uyutsam, hangi ninniyle hazırlasam yarına? Yanaklarına buse, ulular fısıldasam kulaklarına. Hasan ve Hüseyin'in uyuduğu ninniyle uyur musun mesela? O zaman nefesim Fatıma annemizin nefesi olsun sana. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

ağlamayı bilerek dünyamıza ay gibi doğdun. Ne istediysen gözyaşlarınla istedin. Ama gülmeyi zamanla rüyalarda öğrendin. Neydi acaba rüyanda görüp uyandığında göremediğin? Gülmeyi öğreten Mevlam, yaşadığın sürece güldürsün yüzünü. Ahlakın güzel olsun, doğru ol, insanlar dinlesin sözünü. İyi ol, iyilerle karşılaş, kötüler uzak olsun hep sana. Ruhun tertemiz kalsın, acı, keder, zulüm uğramasın dünyana. Adaletle bezenmiş aklın olsun, bakışın şefkat, merhamet dolsun. Her varlık seni sevsin, Hızır yoldaşın olsun. Bir kuş senden korkup da başka yöne uçmasın. Bir çiçek bile olsa sana küskün açmasın. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası, uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: vatan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölü ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz.

0: Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
3: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde. Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî vaadteh inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve "Ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim?" diye sordu. Rahip, "Senin tövben kabul olmaz," dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu?" dedi. Alim, "Evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer," dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, "Bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi," dediler. Azap melekleri, "Bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki," dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi: "İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır." Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek "O taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın," diye vahyetti ve "Mesafeyi ölçün," dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Tevbu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: Ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.

büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin,

0: hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: çok sabırlı olan Allah.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk, Kapalı Çarşı'da hizmetinizde.

0: 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Reklamları dinlediniz.
5: İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Aradıklarınız buradadır, gelin" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış. Hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetle evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibiydi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari Cihat 30, Müslim İmare 164, Buhari Ezan 32, Tirmizi Cenaiz 65.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

0: Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 39 39 WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
6: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
5: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
6: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
9: Zandan sakının, zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın, konuşmalarını dinlemeye çalışmayın, birbirinizin alışverişini kızıştırmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. Resul

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Dikkat edin, vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

0: hayatın içinde Resulullah.
1: O sallallahu aleyhi ve sellem sözün tehlikesine dikkat çekip sakındırmak için diline işaret etmiştir. Süfyan bin Abdullah es-Sekafi der ki, Allah Resulüne, ey Allah'ın Resulü, kendisine tutunacağım bir şeyi bana haber ver dedim. O ise, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, benim hakkımda en çok korktuğun şey nedir diye sorunca da, kendi dilini tuttu ve işte bu dedi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh der ki, bir yolculukta Allah Resulü ile beraberdim. Bir gün ona yakın bir yerdeydim. Ve Allah'ın Resulü, beni cennete sokacak, cehennemden uzaklaştıracak bir ameli haber ver dedim. O da şöyle buyurdu. Sen büyük bir şey sordun. Ancak o Allah'ın kolay kıldığı kişilere kolaydır. Allah'a ibadet edersin, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı dosdoğru kılarsın, zekatı verirsin, Ramazan orucunu tutarsın, beyti, Kabe'yi hac edersin. Sonra şöyle buyurdu, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç kalkandır, sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahı söndürür. Gecenin içinde kişinin kıldığı namaz da hayır kapılarındandır. Sonra onların yanları yataklardan uzaklaşır. Ayetlerinin sonuna kadar kısmını okudu. Sonra sana din işinin başı, direği ve en yüce yerinin zirvesini haber vereyim mi diye sordu. Ben de evet ey Allah'ın Resulü dedim. O da şöyle dedi. İşin başı İslam, direği namaz, zirvesi cihattır. Sonra bütün bunların da özünü sana haber vereyim mi diye sordu. Ben yine evet ey Allah'ın Resulü dedim. Dilini eliyle tuttu ve işte bunu tut buyurdu. Ben de ey Allah'ın Resulü biz söylediğimiz şeylerle de mi hesaba çekileceğiz dedim. O da annesi kaybedesice, insanları yüzüstü yahut burunları üzerinde cehenneme sürükleyen ancak dillerinin ekip biçtiğidir buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz'ın önünde dilini tutmasında ulaştırmayı amaçladığı fikri açıklamak vardır. Ki bu da dilin tehlikesinden sakındırmak ve insanları ateşe en çok sokan şeylerden birinin dil olduğunu belirtmektir. Dilin işlediği günahlardan bazıları, şirk, ki Allah katında günahların en büyüğü budur. İlimsiz bir şekilde Allah hakkında konuşmak, ki bu da şirkin kardeşidir, yalancı şahitlik yapmak, iftira etmek, gıybet, laf taşıma, yalan, sövmek, küfretmek ve başka daha büyük günahlar. Allah Resulüne, insanları cennete en çok sokan şeyin ne olduğu sorulduğunda, Allah'tan korkmak ve güzel ahlak diye cevap vermiştir. İnsanları cehenneme en çok sokan şeyin ne olduğu sorulduğunda ise, ağız ve avret yeri demiştir. İmam Malik, Zeyd bin Eslem'den, o ise babasından şöyle rivayet etmiştir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, bir gün Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın yanına gitti ve onun dilini çekiştirdiğini gördü. Bunun üzerine ona, ''Yavaş ol, Allah seni bağışlasın.'' deyince Ebu Bekir, ''Başıma gelen her şeyin sebebi budur.'' diye karşılık verdi. O sallallahu aleyhi ve sellem, dilin hem azaba hem de rahmete sebep olabilecek bir aza olduğunu belirtmek için de diline işaret etmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü'nün yanında oturuyordu. O sırada yanına Ensar'dan bir adam geldi ve selam verdi. Sonra da arkasını döndü. Allah Resulü, ''Ey Ensarlı, kardeşim Sad bin Ubade nasıl?'' diye sordu. Ensarlı kişi ise hasta diye cevap verdi. Allah Resulü, sizden kim onu ziyaret eder dedi ve kalktı. Biz de onunla beraber kalktık. 10 küsur kişiydik. Üzerimizde ne ayakkabı, ne mest, ne takke, ne de gömlek vardı. Hepimiz ot bitmez bir toprağın üzerinde bu şekilde yürüyüp ona vardık. Bunun üzerine o an etrafında bulunan kavmi geri çekildi ve Allah Resulü ile yanında bulunan ashabı ona yaklaştı. Allah Resulü, o can mı verdi diye sordu. Oradakilerse, hayır ey Allah'ın Resulü diye cevap verdiler. Allah Resulü ağladı. Onun ağlamasını gören kişiler de ağlamaya başladı. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Duymuyor musunuz? Allah gözün yaşı ve kalbin hüznüyle azap etmez. Ancak diline işaret ederek bununla azap ya da merhamet eder. Aliyyülkâri rahmetullahi aleyh der ki, ancak bununla azap eder sözü, yani ağıt yakmak ve isyan etmek gibi şer şeyler söyleyip Rabbi razı etmeyecek şeyler dile getirirse, ya da merhamet eder sözü, yani örneğin istirca yapmak, istiğfar etmek ve rahmet dilemek gibi hayır olan şeyler söylerse, onun sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın beni bir rahmet ve lütufla kuşatması hariç derken başını işaret etmesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hareketiyle Allah'ın beni kuşatması hariç sözünü açıklamaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nefsimi elinde tutana yemin olsun ki sizden hiç kimseyi ameli cennete sokmayacaktır buyurdu. Sahabeler, seni de mi ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında, elini başına koyarak beni de Allah'ın beni bir rahmet ve lütufla kuşatması hariç buyurdu. Müslim'in lafzı ise şu şekildedir. Allah Resulü sizden hiç kimseyi ameli kurtarmayacaktır buyurdu. Sahabeler, seni de mi ey Allah'ın Resulü diye sorduklarındaysa, beni de Allah'ın beni bir mağfiret ve rahmetle kuşatması hariç dedi. Ravilerden İbni Avn dedi ki, beni de Allah'ın beni bir mağfiret ve rahmetle kuşatması hariç derken elini başının üstüne koydu. Allah Resulü, kendisi de dahil olmak üzere cennete girecek herkesin bunu Allah'ın lütfu ve rahmetiyle başarabileceğini beyan etmiş ve Allah'ın beni bir mağfiret ve rahmetle kuşatması hariç demiştir. Allah Resulü meseleye işaret etmiş ve daha fazla anlaşılır kılmak için elini başının üstüne koymuştur. Bu işareti beni kuşatması hariç kısmını açıklamak için yapmıştır. Ki bu da beni örtmesi manasına gelir. O sallallahu aleyhi ve sellem, beşikte konuşan kişilerin kıssalarından birini ashabına anlattığı sırada, parmağını ağzına koymuş ve emmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü şöyle buyurmuştur. 3 kişiden başka beşikte konuşan bebek olmamıştır. Beşikte konuşanların birincisi, Meryem oğlu İsa aleyhisselamdır. Beşikte konuşanların ikincisi ise Cüreyce nispet edilen çocuktur. Beşikte konuşanların üçüncüsüne gelince, çocuğun biri günün birinde annesini emerken asil bir ata binmiş, çok güzel elbiseler giyinmiş bir adam oradan geçti. Çocuğun annesi, "Ey Allah'ım, benim çocuğumu da onun gibi yap," dedi. Çocuk annesinin memesini bıraktı, o adama doğru döndü ve ona bakarak, "Ey Allah'ım, beni onun gibi yapma," dedi ve sonra tekrar annesinin memesine dönüp emmeye başladı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi, "Allah Resulü'nün bunu bize anlatırken şehadet parmağını ağzına koyup onu emmeye başlayarak çocuğun emişini temsil edişi hala gözümün önündedir." O sallallahu aleyhi ve sellem takvanın mahalli olan kalbi beyan etmek için göğsüne işaret etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birbirinize haset etmeyiniz, Neceş yapmayınız. Satın almak niyetinde olmadan malın fiyatını arttırmaktır. Birbirinize buğz etmeyiniz, arka dönmeyiniz. Bir kısmınız bir kısmınızın satışı üzerine satış yapmasın. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu alçaltmaz, ona yalan söylemez, onu hor görmez. Takva işte şuradadır. 3 kere söyledi ve göğsüne işaret etti. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini hor görmesi yeter. Her Müslümanın, her Müslümana kanı, malı ve ırzı haramdır. O sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın suretlere ve bedenlere değil de kalplere ve amellere baktığını beyan ederken göğsüne işaret etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bu sözü söylerken göğsüne işaret etti. Aliyül Kari rahmetullahi aleyh der ki, ancak kalplerinize bakar sözü. Yani içinde bulunan yakine, doğruluğa, ihlasa, riya ve makam elde etme niyetine ve diğer razı olunan ahlaka ya da hoş görülmeyen hallere bakar. Ve amellerinize bakar sözü, yani geçerli mi geçersiz mi olduğuna bakar ve bunun karşılığında size mükafat verir. Bu hadis, kalplerinin temiz olduğunu iddia ederek ameli terk edenler aleyhinde bir hüccettir. Çünkü eğer kalpleri temiz olsaydı, amelleri düzgün olurdu. İbn-i Recep rahmetullahi aleyh der ki, kalp ne vakit Allah'ı bilmek, ondan korkmak, ona saygı duyup çekinmek, onu sevmek, irade etmek, ona dua ve tevekkül etmek, onun dışındakilerden yüz çevirmek üzerine istikamet bulursa, tüm azalarda ona itaat üzere istikamet bulur. Çünkü kalp, azaların lideridir. Azalar da kalbin askeridir. Lider doğru yolda olduğunda, askerler ve tabiler de doğru yolda olur. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen önemli bir hususta uyarmak veya dikkatini çekmek için ashabından bazı kimselerin başına elini koyardı ya da göğsüne işaret ederdi. Elini Abdullah bin Havale'nin başına koymuştur. Abdullah bin Havale el-Ezdi der ki, Allah Resulü ganimet almamız için piyade bir şekilde bizi gönderdi. Ancak hiçbir ganimet alamadan geri döndük. O yüzümüzde yorgunluk belirtisi görünce aramızda ayağa kalktı ve Allah'ım, onları bana havale etme. Çünkü ben bu hususta zayıf düşerim. Onları kendi nefislerine de havale etme. Çünkü onlar da aciz kalırlar. Onları insanlara da havale etme. Çünkü insanlar da başkalarını onlara tercih ederler, dedi. Sonra elini başımın üstüne koydu ve şöyle buyurdu. Ey İbni Havale! Hilafetin kutsal topraklara indiğini gördüğünde artık zelzeleler, sıkıntılar ve büyük olaylar yaklaşmış demektir. O gün kıyamet insanlara bu elimin başına olan halinden daha yakındır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elini ashabından birinin başının üstüne koyması, onun dikkatini çekmek ve meseleyi daha iyi anlamasını sağlamak içindir. Allah Resulü Abdullah bin Havale'yi Şam'da ikamet etmeye yönlendirmiş ve işin nihayetinde biri Şam'da, biri Yemen'de, biri de Irak'ta olmak üzere 3 ordu haline geleceksiniz buyurmuştur. İbni Havale, ey Allah'ın Resulü, o zamana yetişirsem bana bunlardan birini seç deyince ise şöyle dedi. Sana Şam'ı tavsiye ederim. Çünkü yeryüzünde Allah'ın en hayırlı kıldığı yer orasıdır. Allah kullarından hayırlı olanları orada toplar. Ancak bunu kabul etmezseniz size Yemen'inizi öneririm. Oranın göletlerinden su için. Allah Şam ve halkı için bana garanti vermiştir. Vâbısa bin Mâbet radıyallahu anh der ki, İyilik ve günah hakkındaki tüm soruları sormak için Allah Resulü'nün yanına geldim. Ancak yanında bir kalabalık vardı. İnsanların arasından sıyrılmak istedim. Bana, ey Vâbısa, Allah Resulü'nden uzak dur, uzak dur ey Vâbısa dediler. Bense, ben Vâbısayım, beni bırakın da ona yaklaşayım. Çünkü o, yaklaşmayı en çok istediğim kişilerdendir, dedim. Bunun üzerine Allah Resulü bana, yaklaş ey Vâbısa, yaklaş ey Vâbısa, dedi. Ben de ona yaklaştım. Öyle ki dizlerim dizlerine değdi. Bana, ey Vâbısa, bana sormak için geldiğin şeyi sana haber vereyim mi, yoksa soracak mısın, diye sordu. Bense, ey Allah'ın Resulü, bana sen haber ver, dedim. İyilik ve günahtan sormak için mi geldin, diye sorunca, evet dedim. Buyurdu ki, kalbinden fetva iste. İyilik, nefsinin huzurlu olduğu, kalbinin huzurlu olduğu şeydir. Kötülük, günah, fetva vermişlerse de huzursuzluk veren ve kalpte tereddüt meydana getiren şeylerdir. Boyna işaret etmek. İbn Abbas'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü hacıların su içtiği yere geldi ve su içti. Abbas, ey Fazlı, annenin yanına git ve onun yanından Allah Resulü için bir içecek getir, dedi. Allah Resulü de, bana buradan içecek ver, dedi. Abbas, ey Allah'ın Resulü, insanlar ellerini buranın içine koyuyor demesine rağmen, Allah Resulü yine, bana buradan içecek ver, dedi ve hacıların içtiği yerden içti. Sonra Zemzem'in yanında çalışıp, oradan su içen insanların yanına geldi ve amel edin, zira siz salih bir amel üzeresiniz, dedi. Sonra da boynuna işaret ederek, eğer insanlar beni gördüklerinde etrafınıza toplanmayacak olsalardı, ben de yanınıza iner ve şuraya ipi koyardım, dedi. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, zahire göre bu hadisin manası şudur. Bana uyumaya olan isteklerinden ötürü beni sizin yanınızda gördüklerinde sizi işinizden alıkoyacak kadar buraya toplanmayacak olsalardı, ben de sizin yaptığınız şu işi yapardım. Hacılara su verme işinin sadece Abbas oğullarına has olduğuna bu hadisle delil getirilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bazı meseleleri iyice açıklamak, zihinlerde yerleştirmek veya bir şekli, hali, sayı yahut başka bir şeyi beyan etmek için parmaklarını kullanırdı. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti tebliğ ettiği noktasında Rabbini insanlara şahit tutması bu olaylardan biridir. Cabir radıyallahu anh'ın veda haccını uzun uzadıya anlattığı hadiste şöyle bir bölüm vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta verdiği hutbede size benim hakkımda sorulacak. Peki siz ne cevap vereceksiniz, diye sordu. Sahabe, senin tebliğ ettiğine, görevini yerine getirdiğine ve nasihat ettiğine şahitlik ederiz, diye karşılık verdi. Bunun üzerine Allah Resulü işaret parmağını gökyüzüne doğru kaldırıp insanlara doğru işaret etti ve üç kere Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, dedi. O sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye bir misal verdiğinde bazen meseleyi iyice açıklamak için parmağını kullanırdı. Müstevrit bin Şeddat'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyanın ahirete misali ancak şudur. Sizden biri işaret parmağını göstererek, şu parmağını denize sokup çıkarsın bakalım. Parmağında denizden ne kalıyor? Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, hadisin manası şudur. Dünyanın müddetinin kısalığı ve lezzetlerinin yok olmasıyla, ahiretin, ahiret nimet ve lezzetlerinin devamlılığı bakımından, dünya ile ahiretin misali, denize kıyasla parmakta kalan su gibidir. O sallallahu aleyhi ve sellem, yine kıyametin yakınlığını ifade etmek için de parmaklarıyla işaret etmiştir. Sehl bin Sad es-Sayyidi'nin rivayetine göre, Allah Resulü işaret parmağıyla orta parmağını birleştirerek, ben ve kıyamet şu ikisi gibi gönderildik buyurmuştur. Allah Resulü'nün işaret parmağıyla orta parmağını birleştirmesinin sebebi, kendisinin gönderilmesiyle kıyametin arasındaki vaktin, araya başka hiçbir peygamber girmeksizin, bitişik iki parmak kadar yakın olduğunu ifade etmek içindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şu sözünde de bu hakikati belirtmiştir. Ben haşirim. İnsanlar kıyamet gününde benim ayaklarım üzere haşredilecekler. Ve ben akibim. Tüm akılların bir şeyi görmenin onun hakkında haber almaktan daha güçlü olduğunda görüş birliğine gitmesi, işaretin de bazı noktalarda sözden daha güçlü olacağına delildir. O sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine yakınlığı ifade etmek için de parmaklarını birleştirmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü parmaklarını birleştirerek kim ergenlik dönemlerine varana dek iki kız çocuğunun bakımını üstlenirse kıyamet günü onunla şöyle oluruz demiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem yetimin bakımını üstlenenin konumunu belirtmek için de parmağıyla işaret yapmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orta parmağıyla işaret parmağını bitiştirerek ben ve yetimin bakımını üstlenen kişi kıyamette şöyleyiz buyurmuştur. Başka bir rivayet ise şu şekildedir. İşaret parmağı ve orta parmağıyla işaret yaptı ve aralarını azıcık açık bıraktı. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Şeyhimiz Tirmizi'nin şerhinde şöyle demiştir. Yetimin bakımını üstlenen kişinin cennetteki konumunun Allah Resulü'nün makamına yakın bir şekilde betimlenmesinin hikmeti, belki de Allah Resulü'nün de din işlerini anlamayan bir topluma gönderilip, onların bakımını üstlenmesi, onlara muallim ve mürşid olmasıdır. Aynı şekilde yetimi sahiplenen kişi de, din ve dünya işlerini akletmeyen birinin bakımını üstlenip, ona muallimlik ve mürşitlik yapmakta ve terbiye etmektedir. Bu sebeple makamı da bu şekilde olmuştur. O sallallahu aleyhi ve sellem, semadan haber çalmak için kulak kabartan cinlerin halini ifade içinde, parmaklarıyla benzetmede bulunmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah semada hükmünü verdiği zaman melekler, onun sözüne boyun eğerek kanatlarını vururlar. Onun sesi birbirine bağlı zincir sesi gibidir. Onların kalpleri korkuya büründüğü zaman, Rabbiniz ne dedi diye sorarlar. Bunu söyleyene, Hakk'ı söylerdi, o yüce ve büyüktür diye cevap verirler. Semadan söz çalanlar da bunu işitirler. Semadan söz çalanlar birbirinin üzerinde, hadisin ravilerinden biri olan Süfyan bin Uyeyne parmaklarının arasına açıp sıralayarak bu durumu tasvir etmiştir. Şöyledirler. Sözü işitip kendilerinden altta olana iletirler. Onlar da bir altta olana iletir. Ta ki bu söz sihirbazın ya da kahinin diline kadar gelir. Bazen sözü ulaştırmadan önce ateş topu sözü çalana ulaşır. Bazen de ateş topu ulaşmadan önce sözü iletir. Ancak bu söze 100 tane de yalan ekler. Bize şu gün şöyle şöyle dememiş miydi?" denir. Bu sayede semadan duyduğu söz doğrulanır. Bir rivayetse şu şekildedir. Sufyan sağ elinin parmaklarının arasını açıp bunları birbiri ardınca sıralayarak bu durumu vasfetmiştir. Aleyyülkâri rahmetullahi aleyh der ki, "Birbiri üzerine" sözü bir açıklama ya da bedeldir. Ve bu sözde teşbih manası da vardır. Yani söz çalanlar parmaklar gibi birbiri ardınca sıraya dizilmişlerdir. Tibi rahmetullahi aleyh der ki, "Sufyan parmaklarıyla söz çalanların birbiri ardınca nasıl sıraya girdiğini vasfetmiştir. Cinler gökte söz çalanı dinlemek için ta oraya varana dek birbiri üzerine sıraya girerler. Sözü aldıktan sonra sırayla aşağı doğru birbirlerine iletirler. En son sırada bulunan yeryüzündeki cin bu sözü sihirbazın ve kahinin diline bırakır. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen sayarken parmaklarını kullanmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü bir gün, "Kim benden şu kelimeleri alıp amel edecek ya da amel edecek olana öğretecek?" diye sordu. Ebu Hureyre dedi ki, "Ben bunu yaparım ey Allah'ın Resulü." Bunun üzerine elimi tuttu ve beşe kadar saydı. Dedi ki, "Haramlardan sakın ki insanlar arasında kulluğu en iyi şekilde yapan sen olasın. Allah'ın senin için takdir ettiğine razı gel ki insanların en zengini olasın. Komşuna iyi davran ki mümin olasın. Kendi nefsin için istediğini insanlar için de iste ki Müslüman olasın. Çokça gülme, çünkü çok gülmek kalbi öldürür." Allah Resulü'nün Ebu Hureyre'nin elini tutması meseleyi iyice tahkik etmek ve hususiyetini belirtmek içindir. Konuya dair bazı örnekler. Ebu Mesud'un rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Cibril aleyhisselam nüzul edip bana imamlık yaptı. Ben de onunla beraber namaz kıldım. Sonra yine onunla namaz kıldım. Sonra yine onunla namaz kıldım. Sonra yine onunla namaz kıldım. Sonra yine onunla namaz kıldım." Bu sözü söylerken parmaklarıyla beş vakit namazı sayıyordu. Tarık bin Eşyem el-Eşcai'den yapılan rivayete göre bir adam Allah Resulü'nün yanına gelip, "Ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şeyler isteyeceğim vakit edeyim?" diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse şöyle cevap verdi. Şöyle de, "Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver, beni rızıklandır." Baş parmağı hariç tüm parmaklarını topladı. "Bunlar senin hem dünyanı hem de ahiretini içinde barındırır." İbni Ömer radıyallahu anh Allah Resulü'nden şöyle nakleder: "Biz ümmi bir ümmetiz. Yazmaz ve hesap yapmayız. Bir ay 10 parmağını birden göstererek şöyledir, şöyledir, şöyledir. Üçüncüsünde baş parmağını kapattı. Bir ayda şöyledir, şöyledir, şöyledir. Yani tam 30 gündür." Kadı İyaz rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün parmağıyla 29 ve 30 sayısına işaret etmesi, işaretle hüküm vermenin ve talakta, alışverişte, vasiyetlerde ve başka diğer meselelerde işaretin konuşma yerine geçeceğinin delilidir. Yine bu hadis, parmaklarla sayı saymanın sıhhatine işaret eder. Bu hadiste yine konuşamayan kişinin talakının, ikrarının zina isnadı yaptığı anlaşıldığı vakit, tek başına yaptığı şahitliğin sıhhatine ve işaret ettiği şeye itibar edileceğine delil vardır. Yine bu hadiste işleri canlandırmayla zihne yakınlaştırmaya dair de bir delalet vardır. Allah Resulü'nün amacı da zaten başka bir şey değil, buydu. Yani onların ümmi olmaları, yazmamaları ve hesap etmemeleri sebebiyle Allah Resulü bu hareketi yapmış değildir. Çünkü sahabeler 29 ve 30'u bilmeyen insanlar değildi. Allah Resulü'nün sadece bu sayıları zikretmesi işaret yapmasından ve eliyle üçer kere tekrar etmesinden daha kolaydı. Başka bir hadiste de Allah Resulü ümmetin hesabı bilmemesine değinmeden direkt olarak bu sayıları zikretmiştir. Allah Resulü'nün bu sayıları elleriyle göstermesinin sebebi, Acemlerin tuttukları oruçta, yaptıkları iftarda ve mevsimlerde itibar ettikleri ayın konumlarına ve hesap yollarına ümmetin itibar etmesinin önüne geçmektir. O sallallahu aleyhi ve sellem, kurban edilmek için yeterli olmayan sınıfları sayarken de parmaklarını kullanmıştır. Bera bin Azib radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nü parmaklarıyla işaret ederek, ''Benim parmaklarım onunkilerden kısa.'' şöyle derken işittim. Körlüğü aşikar olan kör, topallığı aşikar olan topal, hastalığı aşikar olan hasta ve aşırı derecede sıska olan hayvan kurban edilmek için yeterli değildir. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen de azlığı ifade etmek için eliyle işaret yapmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü cuma gününden bahsetti ve şöyle dedi. O günde öyle bir vakit vardır ki Müslüman bir kul o vakitte namaz kılıp da Allah'tan bir şey isteyecek olursa Allah bu istediği şeyi ona verir. Allah Resulü bu vaktin azlığını ifade etmek için eliyle işaret yaptı. Müslim'in rivayeti bu çok kısa bir vakittir şeklindedir. Bu vakit hakkında söylenen sözlerin en güçlüleri şu ikisidir. Cuma gününün son vakti ve imamın hutbe vermek için oturduğu vakitten namazı bitirene kadar geçen vakit. O sallallahu aleyhi ve sellem bazen bazı hususlara delalet etmek için parmaklarını birbirine geçirirdi. Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh der ki, Hayber günü Allah Resulü akrabalara dağıtılacak olan payı Haşim oğullarına ve Muttalib oğullarına dağıttı, ancak Nehfel oğullarına ve Abdüşşems oğullarına hiçbir şey vermedi. Bunun üzerine ben ve Osman bin Affan Allah Resulü'nün yanına giderek, Ey Allah'ın Resulü, onlar Haşim oğullarıdır. Allah'ın seni onların arasında koymuş olması sebebiyle onların üstünlüğünü inkar etmiyoruz. Peki Muttalib oğullarından olan kardeşlerimizin durumu nedir? Onlara pay verdin ancak bize vermedin. Halbuki akrabalıklarımız birdir dedik. Bunun üzerine Allah Resulü ellerini birbirine geçirerek biz ve Muttalib oğulları İslam'da da cahiliyede de ayrılmayız. Onlar ve biz tek bir şeyiz buyurdu. Allah Resulü bu sözüyle cahiliyede Muttalib oğullarıyla aralarında bulunan ittifakı kastetmiştir. Kureyş, Haşim oğullarına boykotu içeren anlaşmayı yazıp onları bir mahallede kuşatma altına aldığı vakit Muttalib oğulları da Haşim oğullarıyla beraber kuşatma altında kalmıştı. Ancak Nehfel oğulları ve Abdüşşems oğulları kuşatma altına girmemişlerdi. O sallallahu aleyhi ve sellem hac aylarında temettuğun caiz olduğuna işaret etmek için de parmaklarını birbirine geçirmiştir. Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği uzun hac hadisinde şöyle bir bölüm de vardır. Allah Resulü, geride bıraktığım işlerimi tekrar bulsaydım kurban getirmezdim ve bunu umre olarak yapardım. Yanında kurban olmayanlar ihramdan çıksın ve niyetini umreye çevirsin, dedi. Süreka bin Malik bin Cuşum ayağa kalktı ve Ey Allah'ın Resulü, bu sene için mi yoksa sonsuza kadar mı, diye sordu. Bunun üzerine Allah Resulü parmaklarını birbirine geçirdi. Umre artık hacca dahil olmuştur. Bu sözü iki kere söyledi. Hayır, sonsuza dek şeklinde cevap verdi. O sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların birlik olmasını teşvik etmiş ve parmaklarını birbirine geçirmiştir. Ebu Musa'nın rivayetine göre Allah Resulü parmaklarını birleştirmiş ve müminin mümine olan misali birbirini tutan bina gibidir buyurmuştur. Hadisin zahiri haber vermek gibi gözükse de manası emirdir. Bu hadiste yardımlaşmaya teşvik de vardır. Bu ve benzeri hadisler Müslümanların birbirleri üzerindeki haklarının tazimi ve onları birbirine merhamete ve günah olmayan hususlarda yardımlaşmaya teşviki açık ve nettir. Bu hadiste mananın daha iyi anlaşılması için benzetme ve örnek vermenin caiz olduğu hükmü de bulunmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerine merhamet etmede, birbirlerini sevmede ve yumuşak davranmada, müminlerin bir beden gibi olduğunu görürsün. Bedenin bir uzvu acı duyduğunda, diğer azalar da uykusuzluk ve ateşle bu acıya ortak olurlar. Parmaklarla sayı saymak. Arap lügatinde terk edilen hususlardan biri de sayıları parmaklarla göstermektir. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, parmakla hesap yapmak Araplar tarafından kullanıla gelen bir iştir. Araplar sayıları telaffuz etmemek için bu yola başvururlar. Bu yolu genelde alışveriş esnasında fiyatları çevredeki kişilerden saklamak için kullanırlar. Bu yol şiirde de kullanılmıştır. Nice geceleri pirelerle geçirdim. Gönlümse 90'ın pençesindeydi. 30'un eli onu esir etmişti ama 70'te ölümün acısını duydu. 30'un işareti. Kişinin iğne gibi minik bir şeyi tutarmış gibi baş parmağının ucunu işaret parmağının ucuyla birleştirmesiyle gösterilir. 70'in işareti. İşaret parmaklarının iç kısmını baş parmakların tırnaklarının üzerine koymakla gösterilir. Dinarın değerini ölçen kişinin yaptığı gibi. Bu hesaplama ve parmaklarla sayı gösterme yolunu San'ani rahmetullahi aleyh şu sözlerle açıklamıştır. Bil ki İbni Ömer'in hadisinde geçen parmaklarıyla 53 yaptı sözü, Arapların hesap yaparken kullandıkları meşhur bir yol işarettir. Parmaklarla tekli, onluk, yüzlük ve binlik sayılar gösterilebilir. Tekli sayılar. 1. Serçe parmağı avucun içine doğru bastırılır. 2. Yüzük parmağı serçe parmağıyla beraber avucun içine konulur. 3. Orta parmakta aynı şekilde yapılır. 4. Serçe parmak kaldırılır. 5. Yüzük parmağı kaldırılır. 6. Tüm parmaklar kaldırılıp yüzük parmağı bastırılır. 7. Serçe parmağı avucun içine gelecek şekilde baş parmağın dibine bastırılır. 8. Yüzük parmağı da serçe parmağının üstüne konulur. 9. Orta parmakta ikisinin üstüne konulur. Onlu sayılar. Onlu sayılar için baş parmakla işaret parmağı kullanılır. 10. Baş parmağın ucu işaret parmağının ucuna konulur. 20. Baş parmak işaret parmağıyla orta parmağın arasına konulur. 30. Onu gösterirken yapılan hareketin tam aksine bu sefer de işaret parmağının ucu baş parmağın ucuna konulur. 40. Baş parmak işaret parmağının ortasına konulur. 50. Baş parmak asli yerine döner. 60. 40'ta yapılan hareketin aksine olacak şekilde işaret parmağı baş parmağın arkasına konulur. 70. Baş parmağın ucu işaret parmağının ortasına konulur ve işaret parmağının ucu baş parmağın üstüne kıvrılır. 80. İşaret parmağı asli haline döner ve baş parmak işaret parmağına bitiştirilir. 90. İşaret parmağı baş parmağın köküne konulur ve birleştirilir. Yüzler. Sol elde 900'e kadar tekli sayılar gibidir. Binlerse yine sol elde onlu sayılar gibidir. Allah Resulü de her ne kadar niyeti yapılan hareketle murad edilen sayı olmasa da bazen bir şeyin miktarını veya şeklini beyan etmek için bu işaretleri kullanmıştır. Ebu Musa'nın rivayetine göre Allah Resulü avuçlarını birleştirmiş ve hiç ara vermeden oruç tutanın üstüne cehennem bu şekilde daraltılır demiştir. Bir rivayet ise 90 işareti yaptı şeklindedir. Ebu Osman en-Nehdi der ki, Azerbaycan'da Utbe bin Ferkat'la beraberken Ömer radıyallahu anh'ın mektubu bize ulaştı. Mektup şu şekildeydi. Allah Resulü şu kadar hariç ipekten nehyetmiştir. Baş parmağının yanındaki iki parmağıyla işaret etti. Ebu Osman der ki, bize bilgimize göre Allah Resulü bu sözüyle nakış ve dikiş benzeri şeyleri kastetmiştir. Bir rivayetse şu şekildedir. Elini kullanıp 50 işareti yaparak bir parmak, iki parmak, üç ya da dört parmak kadar yerin fazlasındaki ipekten nehyetti. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu rivayette dört parmağa geçmedikçe nakış ve dikişin mübah olduğuna dair delil vardır. Ki bizim mezhebimiz ve cumhurun mezhebi de bu şekildedir. Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'ın rivayetine göre bir gün Allah Resulü yanına endişeli bir şekilde geldi ve ''La ilahe illallah, yaklaşan şerden dolayı vay Arapların haline, bugün Yecüc ve Mecüc'ün seddinden şu kadar bir yer açılmıştır.'' dedi ve baş parmağı ve yanındaki parmakla halka yaptı. Zeynep binti Cahş radıyallahu anha der ki, ''Ben, ey Allah'ın Resulü, aramızda salih kimseler varken helak mı olacağız?'' diye sordum. O ise evet, pislik çoğaldığında diye cevap verdi. Aynı rahmetullahi aleyh der ki, yani işaret parmağını baş parmağının köküne koydu ve arada çok ufak bir delik kalacak şekilde halka yaptı. Bu işaret yerin ne kadar küçük olduğunu belirtmek için yapılmıştır.
0: Hayatın içinde Resulullah.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
0: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.

0: sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
1: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
0: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
1: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk kapalı.

0: Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit, ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.
3: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
4: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
3: Bir tanıtım dinlediniz.

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Doğru frekanstasınız.
1: Radyo Nida.
0: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalar olsun. Gönderdiği kutlu elçilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âline ve ashabına binlerce salat ve selam olsun diyoruz. Yüce Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfiretiyle birlikte onun selamı hepinizin üzerine olsun. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programını bizlere lütfettiği için Mevlamıza sonsuz şükürler ediyor ve feyizli, bereketli bir sohbet olmasını yine ondan niyaz

0: ediyoruz.
1: Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 1 ila 3. ayetlerinin tefsirini ele alacağımız bu programda bu ayeti kerimelerin tilavetini öncelikle size dinletmek istiyoruz. Ardından tefsirimizden bu ayeti kerimelerle ilgili olarak müfessirimiz Bursevi Hazretleri'nin yazdıklarını birlikte işlemeye çalışacağız. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözlerini sizlere takdim etmek istiyoruz. En'am suresi 1 ila 3. ayetler.

Aziz ve değerli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Yüce Rabbimiz cümlemizden ahsen-i kabul ile makbul eylesin ve hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz başta olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın, ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir'de ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte bütün şehitlerimizin, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının, sohbetimizi dinlemekte olan siz kıymetli kardeşlerimizin, ahiret yurduna göçen ölmüşlerinin ve bütün mümin müminatın ruhlarına hediye eğiliyoruz. Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz. Ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 1. ayeti kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor bu ayeti kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Bunca ayet ve delillerden sonra kafir olanlar, yani inkar edenler, hala putları Rableriyle denk tutuyorlar. Müfessirimiz diyor ki, ayet-i kerimede geçen hamd Allah'a mahsustur ifadesindeki ayette elhamdu lafzının başındaki elif lam istigrak için yani kapsayıcı manasında olup bütün övgü çeşitlerini ifade eder. Bütün hamdler demektir. Lillahi lafzının başındaki lam ise ihtisas için olup bu övgünün Allah'a mahsus olduğunu ifade eder. Çünkü Allah Teala ayetin sonunda inkarcılar Rablerine başkalarını denk tutuyorlar buyurmuş ve ayette esas olarak vurgulayıp kastettiği yani bütün övgülerin Allah'a ait olması hususundan onların Rablerine başkalarını denk tutmalarını ayırmıştır. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir. Lillahi lafzının başındaki lam, sahiplik ifade eden temlik lamıdır. Yani dünyada ve ahirette gök ve yer ehlinin ettikleri her hamdü sena Allah'ın mülküdür, ona aittir. Onlara kabiliyetleri ve güçleri nispetinde Allah'ın kudretinin alametlerini övüp hamd etmeleri için hamd etme istidadını veren de odur. Ancak yaratılmışların Allah'ı övüp hamd etmeleri fanidir. Allah'ın kendisine olan övgüsü ve hamdi ise kadim ve bakidir. Denilirse ki kendisine nimet verene şükretmek esasen vacip değil midir? Nitekim öğrettiği bilgiden ötürü öğretmene, adil olduğu için devlet başkanına, iyiliğinden dolayı iyilik edene teşekkür edilir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisinde insanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a da şükretmiş olmaz buyurmuştur. Bu sorunun cevabı şöyledir. Nimet veren ve ihsanda bulunan kulu övmek ve tazimde bulunmak, nimetin onun vasıtasıyla ulaşmasına nazarandır. Hakikatte bu teşekkür Allah'a racidir, ona yöneliktir. Çünkü Allah Teala bir kulun diğerine ihsan ettiği nimeti yaratmasa ve iyilikte bulunanın kalbine ihsan etme duygusunu koymasa, o kulun iyilik ve ihsanda bulunmaya gücü yetmez. Şu halde esasen Allah'tan başka hakiki manada ihsan sahibi ve ondan başka hamde layık kimse yoktur. Burada hamdin bütün ilahi sıfatları içerisinde bulunduran ismi zat, yani Allah kelimesiyle birlikte anılması, ona hamd eden olsa da olmasa da, kendi zatı ile hamdi hak eden
ve ona en layık olanın Allah Celle Celaluhu olduğuna işaret etmek içindir. Müellifimiz bu ayeti tefsirine şu sözlerle devam ediyor. Hamd, gökleri yani içerisinde bulunan güneşi, ayı, yıldızları ve yeri yaratan, yeryüzünde bulunan kara, deniz, ovalar, dağlar, bitkiler, ağaçlar, kısaca her şeyi yaratan O'dur. Burada hamdin yaratma fiiline bağlanması, fiilleri ve eserleri itibariyle de Allah'ın hamd edilmeye layık olduğunu tenbih içindir. Göklerin ve yerin yaratılmasının hususi olarak zikredilmesi, Allah'ın yarattıkları içinde kulların görebileceği en büyük varlıklar oldukları içindir. Orada insanlar için pek çok ibretler ve faydalar vardır. Yeryüzü de gökler gibi tabaka tabaka olduğu halde sadece göklerin çoğul olarak zikredilmesi, göklerin tabakalarının yapı itibariyle birbirinden farklı, tesirleri ve hareketleri değişik olmasındandır. Yeryüzü ise topraktandır, başka bir şey değil. Bununla birlikte İslam alimlerinin çoğunun görüşü, yeryüzünün semalardan faziletli olduğu yönündedir. Çünkü bütün peygamberler de topraktan yaratılmışlar, yeryüzünde Allah'a kulluk etmişler, orada Allah'ın dinini tebliğ etmişler ve nihayet orada vefat ederek defnedilmişlerdir. Yeryüzü bir bakıma hilafet merkezidir ve ahiretin tarlasıdır. Yeryüzünün en faziletli yeri ise Allah'ın en sevgili kulu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cisminin bulunduğu makberdir. Medine-i Münevvere'deki Ravza-i Mutahhara'dır. Çünkü yeryüzü toprağının aslı onun kabrinin bulunduğu yerdir. Sonra Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram, sonra Beytül Makdis ki Şam da o bölgeden sayılır, sonra Kûfe gelir, Bağdat da Kûfe'den sayılır. Karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur ifadesine gelince. Burada geçen ceale kelimesi, halaka kelimesi gibi inşa etmek, yaratmak anlamındadır. Şu kadar var ki halaka kelimesinde takdir ve tesviye yani şekil verme manası vardır. Halbuki ceale fiili bu ayette olduğu üzere yukarıdaki manayı ifade ettiği gibi Allah bahira, saibe, vasile ve ham diye bir şeyi meşru kılmamıştır ayetinde olduğu gibi ceale kelimesi teşrii manayı da ifade eder. Ayet-i kerimede nur yani aydınlık tekil olarak anıldığı halde zulümat yani karanlıklar çoğul olarak ifade edilmiştir. Çünkü zulümatın sebepleri çoktur. Zira karanlığın sebebi aydınlık veren şey ile karanlık mahal arasına kesif bir takım cisimlerin girmesidir. Araya giren cisimlerin çoğalmasıyla da karanlıklar çoğalır. Nur yani aydınlık ise böyle değildir. Onun varoluş sebebi başka bir şey değil, sadece ateştir. Hatta yıldızlar ateşten olmaları sebebiyle ışık saçarlar. Yıldızlar ateşten meydana gelmiş cisimlerdir. Yıldız kayması anındaki parıltı ise ateş kütlesi halindeki yıldızlardan ayrılan parçalardır. Haddadi der ki, ayette geçen nurun tekil, zulümatın ise çoğul olarak zikredilmesi, nurun başkalarına da geçmesi, karanlığın ise geçmemesi sebebiyledir. Rivayet olunur ki bu ayet, nuru Allah, zulümatı ise şeytan yaratmıştır diyen mecusileri yalanlamak üzere
nazil olmuştur. Yine ayet-i kerimede geçen ve ayetin son ifadesi olan yine de inkarcılar Rablerine başkalarını denk tutuyorlar ifadesine gelince. Burada thumme kelimesi yine de manasına gelmektedir. Zikredilen yaratılışla ilgili delillerden sonra batıl olduğu açıkça ortaya çıkan şirkin imkansızlığını vurgulamak içindir. Övülmeye ve ibadete layık olan yalnız Allah'tır. Çünkü onun şanı yücedir. Türlü türlü nimetlerin sahibi odur, başkası değil. Kafirler yani inkarcılar ise bunun gereği ile amel etmiyorlar. Allah'la kendi akıllarınca edindikleri tanrıları ibadet ve tazimde bir tutuyorlar. Halbuki bütün övgülere layık ve kadri yüce olan Allah'tır. Allah'ın dışındakiler onun yarattıklarıdır ve kendilerinde övülmeye değer bir taraf yoktur. Allah Teala kalpleri semalar gibi yüce ve nefisleri ise yeryüzü gibi alçak yaratmıştır. Karanlıkları nefislerde var etmiştir. Bu karanlıklar nefislerin behimi ve hayvani sıfatları ile vahşi ve şeytani huylarıdır. Nur ise kalplere yerleştirilmiştir. Bu nur kalplerin meleki sıfatları ile ruhani ve baki olan ahlakıdır. Kimde ruhani, meleki sıfat demek olan bu nur galip olursa, Hakk'a kulluk etmeye yönelir. Peygamberlerin davetini kabul eder, Allah'a ve peygamberlerine inanır ve şeriatin güzellikleriyle donanır. Allah da onun dostu ve yardımcısı olur. Onu hayvani sıfatların karanlıklarından meleki sıfatların aydınlığına çıkarır. Nitekim Allah Teala Bakara suresinin 257. ayetinde şöyle buyurmuştur: Allah müminlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini ilahi olarak dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.

Aziz dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. En'am suresinin ikinci ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Mevlamız bu ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. Bir de onun katında muayyen bir ecel, yani kıyamet günü vardır. Siz ise hala şüphe ediyorsunuz. Ayet-i kerimede geçen ey insanlar, o yani Allah Teala sizi çamurdan yaratmıştır. Yani sizin yaratılışınıza çamuru şekillendirmekle başlamıştır. Çamur su ile karıştırılmış olan topraktır. Şu halde o, beşeriyetin aslı olan Adem Aleyhisselam'ın menşei olduğu için bütün insanların ilk maddesidir. Sa'di der ki, Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'ı bir miktar toprak almak üzere yeryüzüne gönderdiği vakit arz ona şöyle dedi: senden Allah'a sığınırım, ne olur benden bir şey alma. Bunun üzerine Cibril hiçbir şey almadan geri döndü. Dönüşünde Rabbine şöyle dedi Cebrail Aleyhisselam: ey Rabbim, toprak almak istediğim vakit yeryüzü sana sığındı, ben de geri döndüm. Bundan sonra Cenab-ı Hak Mikail Aleyhisselam'ı gönderdi. Yeryüzü ondan da Allah'a sığındı, o da hiçbir şey alamadan geriye döndü. Daha sonra Allah Teala ölüm meleğini gönderdi. Yeryüzü ölüm meleğinden Allah'a sığındı, o ise emrine karşı gelmekten Allah'a sığınırım diyerek yeryüzünden toprağı aldı. Kırmızı, siyah ve beyaz toprakları birbirine karıştırdı. İşte bu sebeple Adem oğullarının renkleri farklıdır. Sonra bu toprağı tatlı, tuzlu ve acı su ile çamur yaptı. İnsanların ahlaklarının farklı oluşu da bundandır. Bunun üzerine Allah Teala ölüm meleğine, Cebrail ve Mikail yeryüzüne acıdı, sen ise acımadın. Öyleyse şu çamurdan yarattığım insanların ruhlarını senin elinle, vasıtanla alacağım buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Allah Adem'i topraktan yarattı. Önce onu çamur yapıp sertleşmeye terk etti. Yani değişikliğe uğrayıp siyahlaşıncaya kadar bekletti. Sonra onu yaratıp şekil verdi. Öyle ki ateşte pişirilmiş gibi kupkuru çamur oldu. İşte bundan sonra da ona kendi ruhundan üfledi. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratmıştır diyor müellifimiz. Çünkü toprak tevazu ve miskinlik makamıdır. Tevazu ise yükseklik ve sebat demektir. Onun için tevazu göstereni Allah yükseltir buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifinde. İmam Malik rahmetullahi aleyh der ki, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'den daha faziletli ve daha şerefli bir insan bilmiyorum. Çünkü onların kabirleri kainattaki tüm varlıkların hepsinden üstün olan Ravza-i Mutahhara'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında olmuştur. Ayet-i kerimeye devam ediyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki, sonra da bir ecel tayin etmiştir. Yani ayrı ayrı her ferdin ölümünü yazmış ve tayin etmiştir. Herkesin eceli geldiği vakit şüphesiz ömrü sona erecektir. Sümme, yani sonra manasındaki bu edat, onların yaratılmaları ile ecellerinin takdiri arasındaki farklılığı bildirmek içindir. Belli bir ecel de kendi katındadır. Yani onun katında hepinizin tekrar diriltileceği
belirli bir vakit vardır. Her insana onun değişmez ilmiyle tayin ve tespit ettiği bir vakte kadar süre tanınmıştır. O süre dolduğunda hiçbir kuvvet onun önünde duramaz, onu geciktiremez. Allah katında tayin olunan eceli hiçbir güç erteleyemez. İslam alimleri şöyle derler: her insan için iki ecel vardır. Bunlardan birincisi tabii ecel, ikincisi kaza ecelidir. Tabii ecel, kişinin hastalık, deprem, afet ve yangın gibi tesirlerden birine maruz kalmaksızın, güçten, kuvvetten kesilinceye kadar yaşaması, tedricen ölmesidir. Kaza eceli ise deprem, sel, yangın, boğulma, zehirli haşeratın sokması ve benzeri tesirlerle gelen ölümdür. Büyüklerden biri de şöyle demiştir: ecel bütün canlılar için ayrı ayrı tespit edilmiş olan bir süredir ki her canlı o vakit geldiğinde ruhunu teslim eder. O vakti ne öne almak ne de geciktirmek mümkündür. Nitekim şu ayet buna delalet eder: hiçbir ümmet ne süresinden ileri geçebilir ne de geri kalabilir. Mü'minun suresi 43. ayet. Bizler ise Allah'ın ezeli ilminde malum olan şeylere vakıf değiliz. Kulun hangi amele yöneleceğini bilemeyiz. Bu sebeple bir insanın tabii ölümle mi öleceğini, yoksa işlediği hayırlı amellerle ecelinin tehir mi edileceğini kestiremeyiz. Ancak o, yapması muhtemel olan iki işten birini tercih eder de ölümü vuku bulursa, işte o zaman o kul için tayin olunan ecel budur. Şu halde tereddüt bize göredir. Yoksa Allah'ın takdirinde tereddüt yoktur. Nitekim Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle iman etmeyeceğini bildiği halde kafirlere hitaben şöyle buyurur: Müslüman olun ki cennete giresiniz. Küfürde ısrar etmeyin ki cehenneme girmeyesiniz. Buradaki emir ve nehi onun zahirde itaat mi yoksa muhalefet mi edeceğini ortaya koymak içindir. Nitekim yanında bulunan topluluğa hizmetçisinin söz dinlemez olduğunu göstermek isteyen kişi, yapmayacağını bildiği halde ona bir iş emreder. İşte hazır bulunan ve hizmetçinin durumundan şüphelenen kimseler için onun itaatsiz olduğunun bilgisi ancak sahibinin emriyle hasıl olur. Hizmetçinin itaat edeceğini bilmesi de aynıdır. Kulların ihtiyari fiilleri hakkında ilahi mukadderatın hepsi bu kabildendir. Şu halde açıkça ortaya çıktı ki tereddüt bize göredir. Yoksa Allah'ın ilmine göre değil. Ancak Allah'ın ilminde var olan bir hususu haber vererek kullarını ona muttali kılması müstesna. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi zamanındaki bazı kafirlerin durumları hakkında şöyle bilgilendirmişti: İnkar edenlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine perde inmiştir. Onlar için büyük bir azap vardır. Bakara suresi 6-7. ayetler. İşte bu onların asla iman etmeyeceklerine dair Allah'ın ilminde var olan hususun haber verilmesidir. Bu konuda söylenecek son söz budur. Esas doğru bilgi, her şeyin sahibi, her şeyi bilen Allah katındadır. Ve ayeti kerime şöyle bitiyor: böyleyken siz hala şüphe ediyorsunuz. Allah'ın sizin de atalarınızın da yaratıcısı olduğu ve eceliniz gelinceye kadar sizi yaşattığı açıkça ortaya çıktığı halde yeniden diriltilme hakkındaki şüpheye düşmeniz doğru değildir. Maddeleri ilk olan yaratmaya, onları bir araya getirmeye
onlara önceden benzeri olmadan hayat vermeye ve dilediği kadar yaşatmaya kadir olan Allah, bu maddeleri tekrar bir araya getirmeye ve diriltmeye de elbette kadirdir. Ayetteki temterun fiilinin aslı olan mirye kelimesi, şüpheyle artan tereddüt demektir, diyor müellifimiz. Ve bizlere Ebu Suud Efendi'den şu bilgileri aktarıyor. Ebu Suud Efendi der ki, Mü'minun suresinin 82. ayetinde, öldüğümüz toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman mı diriltileceğiz ayeti ve benzeri ayetlerde belirtildiği gibi müşriklerin öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkarda ısrarcı olmalarına rağmen onların şüphe içerisinde olduklarının belirtilmesi ve bu durumun imkansız görülmesi, onların imkansızlık ve inkarlarının son noktasına ulaştıklarını ifade etmek içindir. Bil ki insan bir damla su, yani nutfe iken ileride bir insan olacağını inkar eder. Nihayet insan suretine büründüğü zaman artık buna kani olur. İşte haşrı inkar etmek de nutfe iken insan olacağını inkar etmek gibidir. Mesnevi'de şöyle denilmiştir, diyor ve müellifimiz şu beyti aktarıyor bizlere. Senin durumun şuna benzer. Kapıyı çalar bir adam. Ev sahibi içeriden seslenir. Ev sahibi yok be adam. Kapıyı çalan adam, yok evde kimse sözünden, anlar ki içeridedir. Halkadan elini çekmez, kapıda ayak diretir. Senin inkarın da şunu gösterir ve belli eder ki, Allah cemaat aleminden yüzlercesini haşreder, can halk eder. Ayet-i Kerime'de geçen sonra da ifadesini müellifimiz şöyle açıklıyor. Allah Teala hikmetinin gereği ruha Allah'tan ayrı kalacağı ve hakiki vatanından uzak düşeceği günler için belirli bir ecel tayin etmiştir. Belli bir ecel de onun kendi katındadır. Bu da ruhun ayrılıktan sonra indiyet makamındaki vuslatının ecelidir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Güçlü bir melikin huzurunda, doğruluk koltuklarındadırlar onlar. Kamer suresi 55. ayet. Firkat eceli sonludur ve sınırlıdır. Vuslat eceli ise sonsuz ve sınırsızdır. Yani bir süreliğine Rabbinden ayrı kalmış olan kulun kendisi için takdir edilmiş olan süresi sonlu ve sınırlıdır. Bu dünya ile başlar ve biter. Fakat Rabbine kavuştuktan sonraki vuslat eceli ise, vuslatın süresi ise sonsuz ve sınırsızdır. Vuslat vakti için belli buyurulması, onun katında belli olduğundandır. O vakit ise, irci'i ila rabbik, Rabbine dön cezbesiyle arınmış, ruhu kendisine cezbettiği zamandır. Vuslat günlerinin bir başlangıcı vardır. O da tevhid güneşinin kalplerin ufkunda doğuşundan vahdet istivasına kadar olan vakittir. Sonrasında ise ebedileşir ve artık onun için gurub, batma yoktur. Ey vuslat ehli! Böyleyken siz hala şüphe ediyorsunuz. Firkat ehli gibi tereddüt ediyorsunuz, öyle mi? Halbuki bu gerçekten imkansızdır. Halbuki akıl sahiplerine gereken ecel gelip çatmadan çalışmak ve güzel bir teveccüh ve amel ile bu vuslata hazırlanmaktır. Meşayih'ten biri şöyle demiştir. Vaktinin gerektirdiği şeyi yapmayan cahildir, eksik yapan ise gafildir. El-Metalibul Aliye'de hadis-i şerif olarak rivayet edilen ifadede şöyle buyurulmuştur.
Allah'ın bazı has kulları vardır ki onları cennetteki yüksek mevkilere yerleştirir. Onlar insanların en akıllılarıdır. Bütün gayretlerini Allah'a vasıl olma yolunda ve onun razı olacağı işleri yapmakta, birbirleriyle yarışmakta yoğunlaştırmışlardır. Dünya malına tamah etmeyip zahidane yaşamışlar. Onun üstünlüklerine, nimetlerine ve riyasete istekli olmamışlardır. Nitekim bu onlar için kolay da olmuştur. Böylelikle az bir sabır karşılığında çok istirahat etmeyi hak etmişlerdir. Böylelikle az bir sabır karşılığında çok istirahat etmeyi hak etmişlerdir. Aziz dinleyenlerim, Asr-ı Saadet'te sahabilerden birisi, "Ya Resulallah, müminlerin en zekisi kimdir?" diye sormuştu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu cevabı vermişti: "Ölümü en çok anan kimse ve ölümden sonrası için en güzel hazırlığı yapan kimse. İşte müminlerin en zekisi bunlardır." Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. En'am suresinin 3. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. O göklerde ve yerde kendisine ibadet edilecek mabud sıfatına layık tek ilah Allah'tır. Bununla birlikte Allah'ın göklerde ve yerde ibadet edilmeye layık tek ilah olması, onun göklerde ve yerde mekan tuttuğu anlamına gelmez. Çünkü o zamandan ve mekandan münezzehtir. Rivayet olunur ki İmam Gazali'nin hocası İmamul Haremeyn el-Cüveyni, beldesindeki ileri gelenlerden birinin ziyafetine icabet etmişti. Şehrin alimleri ve önde gelenleri İmamul Haremeyn'in etrafında toplandılar. İçlerinden biri dedi ki, "Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de o Rahman arşa istiva etmiştir. Yani onu hükmü altına almıştır buyurduğu halde onun mekandan münezzeh olduğunun delili nedir?" İmamul Haremeyn şöyle cevap verdi: "Onun mekandan münezzeh oluşunun delili Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında "La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minazzalimin" demesidir. Bu cevap orada bulunanların pek hoşuna gitti. Ev sahibi İmamul Haremeyn'den bunu biraz daha açıklamasını istedi. Bunun üzerine İmamul Haremeyn el-Cüveyni açıklamalarına şöyle devam etti: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Allah'ın dilediği kadar yüceliklere yükseldiği zaman şöyle dedi: Allah'ım, benim seni hakkıyla sena etmeye gücüm yetmez. Sen ancak kendi nefsini sena ettiğin gibi yücesin." Yunus aleyhisselam da denizin dibinde balığın karnında imtihan olunurken, "Senden başka ilah yoktur, seni tesbih ederim, ben zalimlerden oldum" dedi. İkisi de Allah Teala'ya "sen" diye hitap etti. İnsan karşısındakine böyle hitap eder. Şayet Allah bir mekanda bulunsaydı, bu peygamberlerinin ona farklı farklı yerlerde "sen" diye hitap etmeleri doğru olmazdı. İşte bunlar Allah Teala'nın mekandan münezzeh olduğuna delalet eder, işaret eder. Evet, ayet-i kerimede geçen "sizin gizlinizi de açığınızı da", yani gizli konuşmalarınızı da açık konuşmalarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da, yani bir fayda temin etmek veya bir zararı def etmek için kalplerinizden geçirdiklerinizi de, organlarınızla yaptıklarınızı da bilir. Ona göre de amellerinizin karşılığını,
hayır işlemişseniz hayır, şer işlemişseniz şer olarak verir. Değerli dinleyenlerim, müellifimiz sözlerini şu hadisi şerif ile bitirmektedir. Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: Allah bir kulun hayrını murad ederse onu dinde fakih kılar. Yüce Rabbimiz hakkımızda hayır dilediği kullarından eylesin bizleri ve hakkımızda hep hayır dileyerek bizi dinde fakih kıldıklarından eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Burada sözlerimize son veriyor, Rabbimiz Teala'nın ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar hepinizi Allah Teala'ya emanet ediyoruz. Onun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Semmani Hazretleri, Kuddüs-es-Sırru.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder. Fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, o gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da Ebu Hir dedi. Buyurunuz ya Resulallah dedim. Arkamdan gel dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve bu süt nereden geldi diye sordu. Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler diye cevap verdiler. Bunun üzerine Ebu Hir dedi. Ben de buyurunuz ey Allah'ın Resulü dedim. Suffa'dakilere git, onları bana çağır dedi. Ebu Hureyre diyor ki, Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse, kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa, hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime onlara içirsem bana ne kalacak diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, ey Ebu Hir dedi. Buyurun ya Resulallah dedim. Sütü al ve onlara ver dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içti.

Ben sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1:58.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhab ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: Razzak ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettah ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük. Zalimlerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları unutmak. Gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak. Dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları daima hatırlamak. Gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirler olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

İbn Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı.

ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet," dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır," buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys, Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer, "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys, "Küfe'ye," diye cevap verdi. Küfe valisine, "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim," karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da, "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu," cevabını verdi. Hazreti Ömer, "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır," buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek, "Benim için Allah'tan mağfiret dile," diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et," diye mukabel etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet," cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah diye sorunca Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. Şura Suresi 27. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümana 3 günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal olmaz. Buhari Edep 57-58.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz.

Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır. Zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Câsiye Suresi 27. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamüke Allah demek. Buhari Cenayiz 2, Müslim Selam 4, İbn-i Mace Cenayiz 1.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük. Zalimlerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları unutmak. Gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak. Dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları daima hatırlamak. Gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Şakir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlayamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

0: bir bahçeye giremezsen, dolup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.